0: benim yarım sevdam.
1: İlaç gibi radyo.

çatlıyor. Göğsümde bir ağrı var. İlaçlarım da bitmiş. Birazdan paniğim başlar. Lavanta yaptım. Kedime sarıldım. Biraz yatıştım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim, hoş geldiniz. 25 Haziran Perşembe sabahı 7'ye 6 geçiyor. Günümüz güzel geçsin diyelim. Sabah bir haber verecektim. 7.1 Venezuela depremiyle ilgili. Şimdi NTV habere bakıyorum. 7.2 ve 7.5'lik iki deprem haberi var. Venezuela ile ilgili çok geçmiş olsun diyelim. Tsunami uyarısı da yapılmış. Dünya beşik gibi sallanıyor. Allah yardımcımız olsun. Bir taraftan sıcaklar. Hani soğukları aştık. Çok soğuk, çok soğuk diyorduk. Şimdi çok sıcağa başladık. Ve tabii ki yaşanan felaketler, doğal felaketler. Bu deprem eminim bütün dünya insanları yapılacak bir yardım varsa yanlarında olacaktır ama çok geçmiş olsun. 7.2 ve 7.5 iki deprem Venezuela'da. Rabbim bizi korusun büyüğünden beterinden diyelim. Günaydın efendim.

Bu sabah içimi burkan bir fotoğrafla karşı karşıya kaldım. Milli takım fotoğrafıyla. Buradan gönderirken milyonlar. Büyük bir sevinç, büyük bir aşkla, gururla gönderdik. Bizim çocukları. Ama nasıl bir konvoy yaptık. Sonra ilk idmanda yaklaşık 7-8 bin kişi idmanı izledik. Ve son idman. Yarın sabah 5'te Amerika ile karşılaşacak bizimkiler. Son idmanı izleyen seyirci sayısı. Gazetenin ve fotoğrafın yalancısıyım. 17 ya da 20 kişilik bir durum söz konusu. Ve dün akşam biz garip bir milletiz. Garip bir insanız. Öfkemize ayrı, sevincimize ayrı, her şeyi başka bir şekilde yaşıyoruz. Kanada, İsviçre'ye 2-1 yenildi dün akşam. Ama bir seyirci desteği vardı ki Kanada'dan. Bir seyirci desteği vardı, aman Allah'ım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Gönül dostu Şener.
3: Türk

Herkesin gönlünde yatan bir sanatçı mutlaka vardır. Ve her sanatçının da gönlünde yatan şarkılar vardır. Şimdiki paylaşacağım haberde o doğrultuda. Masum Kırmızıgül 5 yıl aradan sonra Gönlümdeki Şarkılar projesiyle müziğe dönüyor. Yani birçok yerde başarılı zaten, hem sinemada hem müzikte birçok noktada. Çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumluyor Mahsun Kırmızıgül. 25 şarkıdan oluşan Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicilerle buluşacak. 26 Haziran'da yayınlanacak, yani yarın yayınlanacak ilk 3 eser sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. Dinleyince hak vereceksiniz. İlk eser Türk müziğinde kendi okulunu yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor bu eser. Orhan Gencebay da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle yer alıyor tabii ki. İkinci eser ise Kırmızıgül'ün küçük yaşlarda İstanbul'da ilk kez sahneye çıkmasına vesile olan Bergen'e bir vefa niteliğini taşıyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Bergen'in unutulmaz eserlerinden biri yeni düzenlemesiyle yeniden hayat bulurken, bu özel yorum şiddete uğrayan, susturulan ve görmezden gelinen tüm kadınlara ithaf ediliyor. Üçüncü esere gelmeden önce, Türk müziğinin güçlü duygusal mirasını Deep House unsurlarıyla buluşturan Mahsun Kırmızıgül, eserlerin ruhuna sadık kalırken onları yeni nesillerle buluşturacak farklı bir müzikal anlayışı ortaya çıkartıyor. Şimdi gelelim üçüncü esere. Kardeş Azerbaycan'ın sevilen halk şarkılarından bir tanesi, yıllardır dilden dile söylenen eser, modern düzenlemesiyle ve Mahsun Kırmızıgül yorumuyla yeniden dinleyicisiyle buluşacak, ama önce bizde buluşacak.

7.33 Perşembe sabah saatlerimiz, güneş yavaş yavaş kendini gösterdi. Bu sabah gelirken bayağı bulutlu bir hava vardı. Ama sıcak olacak. Haddinden fazla sıcak olacak, dikkatli olun. Kara Murat geldi. Artık sırada Tarkan var. Tarkan'ı bekliyoruz. Kara Murat'tan sonra. Kütahya Simav'dan Kara Murat, günaydın. Kara Murat vardı. Tarkan vardı. Ya bir tane daha vardı. Onu şey yapamıyorum. Kartal Tibet'in yeni onun rollerinden bir tanesiydi. Malkoçoğlu'nu biliyoruz. Bir tane daha vardı ya. Karı olan mıydı o?

Tabii ya, karı olan. Onu da Kartal Tibet canlandırmıştı. Tarkan'ı da Kartal Tibet canlandırdı. Ne girerdik onların kılına? Hele

0: Hadi canım, hadi,
1: hadi
0: canım.
1: Hadi güzelim, hadi. Köroğlu vardı bir de bak. Ay, nereden nereye Köroğlu. Babasının intikamını almak için zehirli sularda yıkanarak efsane Fırat'ı Kırat'ı büyüten Köroğlu adını alan bir efsane. Çok efsane vardı eskiden bugüne. Bugünlerdeki efsaneler biraz daha farklı, değişik boyutlarda. Evine bakan, değer veren, hanımının bir dediğini iki etmeyen efsaneler önemli şimdilerde. Bursa'da Kale adlı hanımefendi kocası için çok cimri olduğu gerekçesiyle boşanma davası açıyor. Ama bu öyle böyle bir cimrilik değil ha, bu bambaşka bir şey. Kadın dilekçesinde bakın neler yazmış. Bana sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı. 30 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum dedi. Yargıtay kadını haklı buldu, kocayı tazminata mahkum etti. Az veren candan, çok veren maldan. Bak, vermiyordun, şimdi daha fazlasını vereceksin. Bu cimrilik değil. Gerçekten bu cimrilik, bu hastalık. Yani bir insan evini, orayı ışığı açtın, suyu açtın deyip eve bir şey almamak, çay demletmemek. Bu hastalık yani. Gerçekten cimrilik değil, tedavi olunması gereken bir rahatsızlık. Varsa içinizde böyle arkadaşlar, bakın sonunuz iyi olmuyor, söyleyeyim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: Bauplast. Hayat İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Scooter deyince vatan.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
10: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim

0: Tütaş Ayran.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda

0: Merkez Bankası.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
2: İyi ki AGESA.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bu şarkıda bize tulumuyla eşlik eden sevgili Mahmut abiye, Mahmut Turan'a bir selam göndereyim. Normalde insanın safra kesesinde taş olur. Mahmut abinin safra kesesinde çamur oluşmuş. Şu hastanede tedavi altında. Çok geçmiş olsun diyeyim sevgili Mahmut Turan'a. Tulum üstadıdır kendisi. Karadeniz'de tulum deyince Mahmut abi ayrı bir yerdedir.

0: Antep dönük keş, hadi senle başlayalım mesajlara. Yanıyor Almanya, yanıyor çok sıcak diyen kim bilmiyorum, adını unuttu yangından. Ankara'dan Safiye, bugün mutsuzum. İnşallah bugünüm güzel geçer. Güzel düşünelim, güzel geçsin diyelim. Köroğlu mesajı için İsmail sağ olasın. Keloğlan vardı diyor, Sakarya Pamukova'dan Sultan.
1: Ben bir garip Keloğlan'ım,
0: hiç unutmam. Rüştü Asyalı'ydı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Adana'dan İzzet, biz stoklu çalışıyoruz diyor. Hanım bitmeden bitiriyor, alırken çifter çifter alıyoruz. Seninki de kılıbıklı bir üst versiyonu. Hanımcılık. Yok demedim öyle bir şey demedim. Denizli Beyaş'tan Muhammed, milli takım böyle devam ederse tütün tarlasına gönderin, hepsini bak nasıl düzeliyor diyor. Tütün tarlasını yani işlerine gelir, balkonda zaten keyif çatıyorlardı. Bazılarının işine gelir. Antalya'dan Murat kendini belli etti. Bütün duygularıyla ortaya çıktı. Murat sağ olasın ama sen kendini belli ettin. Umut mesaj göndermiş. Günaydın abi, atların oğlu Tarkan vardı diyor Almanya'dan Umut. Atların oğlu değil. Bir kere kurtların oğlu. Tarkan'ı kurtlar büyüttü ama atların değil o, Altar'ın oğlu. Altar'ın oğlu Tarkan. Hani kurtların büyüttü, süt içildi. Tabii sen bunları yazınca otomatikman hemen olayını anlamadım. Dişim çekildi. Salı günü resmen kabusu yaşadım. Bu sabah 4'te ancak kan durdu diyor. Kan sulandırıcı kullanıyormuş. Geçmiş olsun güzel kardeşim. Acil şifalar diliyorum. Hani sınava çalışmayan öğrenciler, öğretmene şey var ya. Hocam elektrikler kesildi. Çalışamadık. Resul Türkeş. Yarın sabah oynanacak Türkiye-Amerika maçında. Türkiye kaç gol yiyecek acaba diyor. Ben çok abartılı bir yoruma katılmıyorum. Yenilebiliriz ama çok abartılı olacağını sanmıyorum. Bu arada Haiti 2 gol atmış. En azından bir gol atmamız lazım. Sabırla bekliyoruz. Bir gol atalım ya. İlk saati bomba gibi noktalayalım. Haber merkezinden güzel haberler alalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Günaydın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Haziran Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeler var. İzmir'de Balçova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 3. dalga operasyon gerçekleşti. Başkan İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış müzakereleri sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek 36. Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeyde. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı ancak kaçmaya çalışırken kan kaybından öldü. Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
5: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
4: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni kapı ruhu vurgusu dikkat çekti.
5: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
4: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
5: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
4: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymanız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi. Yolsuzluk davası onlar, tutuklu yargılamaya ben de karşıyım ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava sürüyor. Mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı bulundu. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlendi, zanlı tutuklandı. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor. Avrupa yüksek sıcaklıklarla kavrulurken Türkiye'de de termometreler yükseliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak. Bazı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Okullarda son ders zili yarın çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
2: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi güne %1,43 değer kaybıyla 14.331 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.51, euro 52.94, gram altın 5.954 liradan işlem görüyor. Bitcoin 60.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
4: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı. Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye yarın sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak. 2026 Dünya Kupası'nda B grubundaki maçlar tamamlandı. İsviçre ve Kanada son 32'ye yükselirken Bosna Hersek 3. oldu. Katar ise turnuvaya veda etti. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivertlileri taraftarlar karşıladı. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı kamp 2 Temmuz'a kadar sürecek. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları bugün de değişmiyor. Önümüzdeki hafta ise çok daha sıcak geçecek. Bugün İstanbul az bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya az bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

8.12 saatimiz Perşembe sabahı. Isparta'dan Cavit. Cavit, bir kural çiğnemedim. Sen içinden geçeni tuttun, denk geldi. Çocukken biz Türkiye'de sadece var olan TRT radyosunu dinlerken sıradaki şarkı benim olsun derdik. Şimdi istediğiniz zaman istediğiniz şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Yani istek yapmaya gerek yok. Zaten denk geliyor o şarkı. Leman abla günaydın. Evlenirken Dolat'tan düğün yapmış. Adam cimrilik yapmamış diyor. Yeni Bostu'dan Yunus. Tam bilmiyoruz. Yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Kanalı bir büyücü lazım diyor. İzmir'den Vidici Fazıl. İki maç geç kaldın. Daha önce niye aklına gelmedi? Çorum Osmancık'tan. Nasip. Bak bu da sana gelsin. Yeni Mahsun şarkısı. Ama Ozan Gencebay imzalı. Hep

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evresi.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara.

0: güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

Havada mesaj kokusu var çirkin kral. Bazı insanlara da kalp var mı diye tereddütteyim diyor. Ne kadar kötü insan var Erzurum'dan göndermiş. Onlar olsun ki iyilerin farkı ortaya çıksın. Mustafa Borkut Çorum Osmancık'tan Bozkurt pirincin başkentinden selam gönderdi. Ayıkla pirincin taşını derler. Alparslan Bodrum'a selam. Evlilikte bencillik olmaz. Buna dayanarak eşimin önerisi üzerine, güzel bir şey üzerine anlaşma yaptık. Öneri şu: benim param benim param, senin param benim param. Hiç bensizlik olmadan Şükrü de kuyruğu kaptırmış. Bizde öyle derler. Kuyruğu kaptırma derler bizde.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Haziran Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeler var. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım. İki belediyeye operasyon. İzmir'in Balçova ilçesiyle Seferihisar ilçesine yönelik operasyon yapılıyor. Belediye başkanları dahil 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. Yine şu dakikalarda manşetlerde dikkat çeken bir başlık: Venezuela'da ard arda sarsıntılar. Venezuela'nın kuzeybatısında önce 7,2, 40 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adasının doğu kıyısında ise 6,9'luk deprem yaşandı. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. Şapkasız çıkmayın manşet. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basın sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz şapkasız sokağa çıkmayın uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemir, Türkiye'de önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar 2-3 derece artacak. Avrupa'daki gibi rekor sıcak beklemiyoruz ama kıyılarda fazla hissedilecek. Yaşlı çocuk ya da kronik hastalığı olanlar 12-16 saatleri arasında dışarı çıkmamalı. Çıkacak olanlar da mutlaka şemsiye, şapka kullanmalı dedi. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor. Bir başka başlık dikkat çeken ilk sayfada Hürriyet'te, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasaların üzerinde çalıştıklarını belirten Erdoğan, gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan meclise sunacağız dedi. Gri liste parlamentoda, Milliyet'te bugün manşet: terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Heyete Alman milletvekili Helmut Plebank'ın eşlik ettiği belirtildi. Yine önemli bir başlık Milliyet'ten: yeni parti için karar 2 haftaya. CHP Grup Başkanı Özel'in 2 hafta içerisinde yeni parti konusunda karar vermesi bekleniyor. Özel kurmaylarına da yeni parti konusunda iki kritik tarihe 20 ve 26 Temmuz'a işaret etti. Yeni parti için sokağın, üyenin nabzı ölçülecek, anketlere bakılacak. Ve sabahta sürmanşet: terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak. Terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Başkan Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadına doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız. Hain FETÖ'cüleri Ergenekon faturası bir başka dikkat çeken başlık sabahta. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcı Ergenekon kumpası nedeniyle de meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek. Sözcünün manşeti var sırada. İkinci yes bir annem raftan indirildi. NATO zirvesi öncesi Kıbrıs'ta zamanlaması manidar plan ortaya çıktı. Planı Birleşmiş Milletler Kıbrıs özel temsilcisi hazırladı. Maraş ve Güzelyurt'un Rumlara verilmesini önerdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Avrupa Birliği üyeliği vaat edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol hakkı yok sayıldı. Montella'dan istifa sorusuna yanıt bu başlıkta son dakika haber portalından. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstifa edip etmeyeceği hakkında gelen bir soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, bu oyuncular geçmişte başarı getirdi, gelecekte de getirecek, ben vazgeçmeyeceğim, istifa etmeyeceğim, daha da güçlendim dedi. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Adana Köprübaşı dedik, Adana'ya gidelim bir güzel haber paylaşalım. Böyle önünde saygıyla eğileceğimiz, takdire şayan bir haber. Adana'da yaşayan Adnan Aslan 8 yaşında babasını kaybetmiş. Okuma yazması olmayan, annesinden öğrendiği disiplin, azim ve kararlılık ilkelerini kendi hayatına rehber edinen bir adam. Çocukların da aynı zorlukları çekmemesi için ömrünü sokaklarda kazandığı rızkına adayan bir baba. Kağıt toplama arabasıyla yola çıkıyor, ailesinin rızkını çıkartan fedakar bir baba Adnan Aslan. Ama o fedakarlığı da öyle bir güzellik geliyor ki, bir maddi destek değil arkadaşlar. Adnan Aslan 8 yaşında eğitim kalıyor, o günden beri kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. Kendi okuyamıyor ama 3 çocuğunu okutmayı başarıyor. Özellikle kızı Latife ise üniversiteyi birincilikle bitiriyor. Bu bir imkan meselesi değil. Bu bir azim, bu bir istek meselesi. Ben yapamam, ben edemem, İşte hoca bana taktı bilmem ne. Bu tip şeylerle çok rahat sıyrılıyoruz. Ama insanoğlu isterse neler yapıyor? Durum onu gösteriyor. Yeter ki iste. Bizde bahane çok. Dişim ağrıyordu, dinleyemedim. Anonsu duyamadım. Neyse, hadi Antep'e gidelim. Antep'teki dostlara selam olsun. İbrahim, terzi. Yaşıyor musun?

Çay istediler, çay mı kahve mi dedik. Kabak tarlasından mesaj geldi, iki çay alalım dediler, gönderdik. Birazdan boşları almaya gideceğiz. İznik Boyalıca Mahallesi'ne, kabak tarlasına selam olsun. Artık çaylar içtik, fırtına gibi çalışırız diyorlar. Seven selam, tepli sen yolları. Bursa Yenişehir'den İbrahim. Dünya malına değer al tepli. Yozgat merkezden Mahmut Okan, hazır yeğeni varken adam mı arasın dayı diyor. Neyi istinaden yazdı? Bizim söylediğimiz bir şey istinaden yazmıştır da çözemedim. Bağcılar'dan Tülin Karayanız günaydın. Yasemin ablasına, Hediye ablasına bir günaydın der misin diyor. Kızlay günaydın. Antalya Kepez'den Dilara Demirkaya. Konya'dan Meral. Almanya'dan Vahdettin Temel. Kılıbın bir süvensiyonu sömsöm olur diye duymuştum diyor. Sizin orada demek ki. Biz burada böyle bir şey duymadık.

0: Flash Kill Radio. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
5: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
4: memnuniyetin sigortası. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Bu ya.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Van Kamp.

0: Axial Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

gibi hatırlarım diyor. Avcılar da Ersin'le bugünün son mesajını değerlendirelim, sonra veda edelim. Diyor ki, bir sorum olacak. Bayanlar güneş gözlüklerini neden gözlerine takmayıp kafaların üstünde tutuyorlar? Bunu minibüsten soruyor. Birincisi minibüs oldukları için. İkincisi saçları öne düşmesin diye. Ondan da anlamıyorsan kadın ruhundan anlamıyorsun Ersin. Çık, çık dışarı, sıfır. Efendim, sürçülisan etisek affola. Kesman burada, sonra sizlerle birlikte ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Alıcı. Bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Haziran Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla tekrar sizlerleyiz. Sıcak gelişmeler var. İzmir güne operasyonlarla başladı. Balçova ve Seferihisar ilçelerine yönelik rüşvet operasyonu kapsamında belediye başkanları dahil toplam 24 kişi gözaltında. Önce Balçova Belediyesi'ne yönelik operasyon haberi geldi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 3. dalga operasyon gerçekleşti. Başkan İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış müzakereleri sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek 36. Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeyde. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı ancak kaçmaya çalışırken kan kaybından öldü. Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
5: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
4: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni kapı ruhu vurgusu dikkat çekti.
5: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
4: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymanız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi. Yolsuzluk davası onlar, tutuklu yargılamaya ben de karşıyım ifadelerini kullandı. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor. Avrupa yüksek sıcaklıklarla kavrulurken Türkiye'de de termometreler yükseliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak. Bazı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Okullarda son ders zili yarın çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı. Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, yarın sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak. 2026 Dünya Kupası'nda B grubundaki maçlar tamamlandı. İsviçre ve Kanada son 32'ye yükselirken Bosna Hersek 3. oldu. Katar ise turnuvaya veda etti. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivertlileri taraftarlar karşıladı. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı kamp 2 Temmuz'a kadar sürecek. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
5: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: Hazırla, afiyet de ye.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: İlaç Gibi Radyo.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: İlaç Gibi Radyo.
10: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
11: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralı'nda Kezban'ın gündemini dinliyorsunuz. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun inşallah. Güzel haberler alıp gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim. Şahane bir babalar listeliyle başladık. Orhan Baba'nın bu güzel şarkısını çalışırken bize kulak veren bütün emekçilere göndererek başlayalım.
1: Yaş, yaş, yaş, yaş, yaş, yaş, yaş. Kezban'ın günlüğü.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A millilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarına bakarsak E grubunda saat 23'te Curaçao Fil Dişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı.

Radyolarının başında şarkılarımıza eşlik eden sevgili kralcılarımız hepinize gelsin. Bu güzel yıldız sil ve yorumu İmparator'un hemen ardından çalışırken bize kulak verenler, dün bütün gece çalışmış olup artık yavaş yavaş eve dönenler, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında şarkılarımıza eşlik edenler,

0: günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri...

0: Beşiktaş hayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
3: iyi gelecek. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&V'ye geçenlere gelsin. Son 2-3-4.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Fatih, Kral'ın müzik direktörü Kaan Naici'ye ait Kral Labs YouTube kanalında şu anda yayında olan şarkıyı size dinlettim. Kralcıların kalbini, ruhunu, zevkini bilen Kral Müzik Direktörü Kaan Naici'nin emeğiydi dinlettiğim güzel şarkı. Şimdi sevgili kralcılar, bir şarkı armağan edeceğim. Yine yapay zeka üzerinden üretilmiş bir şarkı ama hakikaten de güzel. Güzelleri seçiyoruz. Onu seçen de yine burada, bu emeği veren de sevgili Kaan. Canım Kaan'ım, ne yapsan güzel yapıyorsun. Kral bir çocuksun gerçekten de. Kral'ın bütün 7/24 size yayının ulaşmasında en büyük emektarlarımızdan bir tanesi. Bu vesileyle de ona teşekkür etmiş olayım. Bağcılar Eğitim Araştırma Ameliyathanesi ile sizleri dinliyoruz. Doktor Ceyda Hanım için Cengiz Kurdoğlu'ndan Gece Olunca çalar mısınız demiş. Ooo, damardan kalbe tabii ki. Ama ameliyathaneler soğuk oluyor ya, mikrop olmasın diye. Biraz ortamı ısıtacağım birazdan. Böyle ritmi yüksek şarkılarla devam edeceğim. Ondan sonra damardan kalbe anesteziyi verirsiniz. Hastayı uyutursunuz doktor hanım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars,
1: ilaç gibi radyo. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

radyolarımıza şahane bir sürpriz yapayım. Özellikle Mahsun Kırmızıgül sevenler radyolarının sesini birazcık daha açsınlar. 5 yıl aradan sonra Mahsun Kırmızıgül Gönlümdeki Şarkılar projesiyle sevenlerine 3 şarkıyla ulaşacak ve ilk defa Türkiye radyolarında, ilk defa tabii ki Kral FM'de kralcılar için bir ayrıcalık olarak ilk defa onlar dinleyecekler. 26 Haziran'da yayında bu şarkılar. Türkiye radyolarında ilk defa o zaman kralcılarımız için. Bakın size sürprizim nedir?

devamı da gelir. Ve de Tarkan'la Orhan Baba'nın şahane bir çalışması olmuştu. Onunla devam edelim. Ve elbette Ajda Pekkan'dan da bir Orhan Gencebay şarkısı.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmesi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda geride kalan 22 organizasyon birçok ilginç olaya sahne oldu. 4 yılda bir düzenlenen kupaya 2. Dünya Savaşı nedeniyle 2 kez ara verildi. İlk olarak 1930'da düzenlenen kupayı 8 farklı ülke kazandı. Brezilya 5 şampiyonlukla başı çekti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı.

Programın son yarım saatinde şöyle biraz damara doğru ince derinden bir yolculuk başlatalım değil mi sevgili krallar? Bugün hem üst düzey hareketli şarkılar çaldık hem açılışta şahane bir babalar resitali yaptık. O zaman Sinan Özen'in ardından o güzel şarkısını, sevdiğimiz şarkısının ardından Cengiz Kurdoğlu ile devam edelim. Kral FM ailesi İstanbul'dan Ebru ben, tüm muhasebeci meslektaşlarıma ve Antalya'daki aşkıma güzel bir şarkı, hasret şarkısı istiyorum diyor. Vallahi hasreti çok güzel anlatır Cengiz abi. Yaşayan efsane sizler için söylesin. Aynı zamanda sözünü vermiştim bu şarkının. Tüm sağlık personelimize de gelsin. Ameliyathanelerde bile kral dinliyorlar. Bak kralla ameliyat yapıyorlar, düşün artık. Çünkü bizim yolculuğumuz her zaman damardan kalbe.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi. Bir adım önde.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

arttıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Ve geldik finale. Ferdi abinin güzel şarkısının ardından Müslüm Baba'dan iki şarkıyla veda ediyorum. Benden hemen sonra Aleyin Kral şarkılarla mikrofonda. Yarın kısmetse 9'da görüşelim. Hoşçakalın.

0: sona erdi.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları bugün de değişmiyor. Önümüzdeki hafta ise çok daha sıcak geçecek. Bugün İstanbul az bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya az bulutlu 30 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar en güzel şarkılar yine her zaman olduğu gibi sizler için gelecek. Bugün çalacağım ilk şarkıyı, Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısını armağan edeceğim. Samsun'dan iki değerli dostum, iki değerli kralcımız var. Sevgili Mehmet ve sevgili Fatih, Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından. Dün ve evvelki gün oturup sohbet ettik sevgili kralcı dostlarla, kralcı kardeşlerimle. Her ikisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Batıkent'te Büyükşehir Belediyesi'nin bir tesisi var. Orada dün, evvelsi gün tanıştık. Çalacağım bu ilk şarkıyı sevgili Mehmet'e ve sevgili Fatih'e armağan ederek birlikteliğimize başlayalım. Bu arada mesajlarınızı bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Vodafone. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi. Bir adım önde.
3: Şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: Opet'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
2: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son paylaştığım fotoğrafın altına yazarak gönderebilirsiniz. Fatma Sıra'daki şarkıyı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum diye bir not iletmiş. İzmir Kesmeli'den Eyüp Erkenci, Orhan Gencebay istiyorum demişsin ama az evvel çaldım Orhan Gencebay. Nuran Er, Samsun'a hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum diye bir not iletmiş. Selamlarını da göndermiş bu arada. Samsun'da sizleri dinliyorum, iyi yayınlar dilerim. Enes Rahman Gürsoy göndermiş mesajı. Hatice Tekkeköy'den yazıyorum. Bugün 12'de pikniğimiz var, hazırlık yapıyoruz. Bir de isteğimiz olacak şarkıyı Tekkeköy Atatürk İlkokulu 1E sınıfına yolluyorum. Hemen paylaşırsam mutlu olurum diye notunu iletmiş. Bu arada okullar yarın tatil olacak. Bir dönemin daha sonuna geldi öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz. Hepsine, emeği geçen herkese başarılar diliyoruz. Sadece öğretmenler, veliler ve öğrenciler değil tabii ki. Servis araçları, okulda görevli olan görevliler, araçlardaki hostesler, hepsinin emeğine sağlık. Hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah güzel bir tatil geçirirler. Bir dahaki döneme hazırlık içinde güzel bir yaz tatili yaşar. Tüm öğrencilerimize de buradan başarılar diliyorum. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

Kuzugül Gönlümdeki Şarkılar projesiyle 5 yılın ardından sevenlerine çok güzel bir sürpriz yaptı. Yarın piyasada olacak ama yine her zaman olduğu gibi ilk kez Kral FM aracılığıyla kralcılara özel şarkılarını bizlerle paylaştı. İki güzel şarkısını hazırladım bu arada. Mahsun Kırmızıgül severlere duyurmuş olayım. Bu güzel şarkıları sizlere armağan edeceğim. Radyocu Can Kız, o da yayınına giderken sağ olsun bana kulak verir. Dinliyorum der değerli arkadaşım, sevgili arkadaşım. Başarılar diliyorum ben de. Çalacağım bu şarkıyı sana armağan edeceğim. Şöyle bir dönelim. Bu arada Samsun'da her akşam coşkulu bir kalabalıkla birlikte oluyorum. Kralcılar burada mı diye geçen seslendiğimde yoğun bir ses gelmişti. Birçoğuyla tanıştık, birçok kralcımızla fotoğraf çekildik. Samsun'daki bütün kralcılara da buradan selamlarımı bir kez daha iletmiş olayım. Aygün Tekbaş göndermiş. Kızım çok mutlu oldu diye de bir not iletmiş bu arada. Anons ettim herhalde galiba, değil mi? Samsun'umuza hoş geldiniz. 20 kişilik tekstil atölyesinde sizleri severek dinliyoruz. Atölyemizde de bekleriz kahve içmeye. Buyurun demiş. Yer Saathane diye bir not iletmiş. Valla DM'den bir adres, bir telefon paylaşın, belki sürpriz yapabilirim. Sevgili arkadaşlar, bekliyorum DM'den bir telefon numarası ve adres. Mahsun Kırmızıgül'ün iki güzel şarkısıyla devam edelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Opaloplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.

0: Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 25 Haziran Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir güne operasyonlarla başladı. İkisi belediye başkanı, 24 kişi gözaltında. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı. En az 32 can kaybı, 700'den fazla yaralı var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış müzakereleri sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek 36. Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeyde. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı ancak kaçmaya çalışırken kan kaybından öldü. Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
2: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
1: Bu arada CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymanız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi. Yolsuzluk davası onlar, tutuklu yargılamaya ben de karşıyım ifadelerini kullandı. Yarın karne günü, yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Unutmayalım, karne sadece öğrencinin değil ailenin de bir yansıması. Çocuklarına bu süreçte destek olan tüm ailelere, emekleri için tüm öğretmenlere ve okul yöneticilerine, çalışanlarına, onların güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlayan servis şoförlerine ve hosteslere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü evlatlarımız bizim geleceğimiz. Yarın itibarıyla tatil yolunda olacaklara da şimdiden iyi yolculuklar diliyor. Trafik kurallarına uymalarını, araç bakımlarını ihmal etmemelerini ve yorgun şekilde trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,83 yükselişle 14.450,12 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.51, euro 52.96, gram altın 5.970 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 61 bin dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'ta. Milliler yarın sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli," dedi. 2026 Dünya Kupası'nda B grubundaki maçlar tamamlandı. İsviçre ve Kanada son 32'ye yükselirken Bosna Hersek 3. oldu, Katar ise turnuvaya veda etti. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivertlileri taraftarlar karşıladı. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı kamp 2 Temmuz'a kadar sürecek. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Evet, dönüyoruz tekrar mesajlarımıza. Sesli bir mesaj gelmiş. Benim Samsun'da çok eskiden bu yana tanıdığım bir aile var. Anıl ailesi. Sevgili Ayhan Anıl. Geçtiğimiz günlerde de sohbet ettik, kulaklarını çınlattık. Dün de evinde misafir etti beni, sağ olsun sevgili kardeşim. Aydın abiye de buradan selamlar. Sevgili Ayhan'ın bir oğlu var. Sevgili Cevdet kardeşim. Bir sesli mesaj göndermiş. Bakalım ne demiş.
1: Ay abicim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Yine servisteyiz, yine seni dinliyoruz, sendeyiz abi.
0: Canım benim.
1: Şoförümüz Yaşar abiye,
0: Evet.
1: Şivet ablaya, Elmas ablaya, Mehmet Ali abiye, sıradaki parça onlara gelsin abi.
0: Canım benim.
1: Trabzon cezaevinde yatmakta olan dayım Mücahit Ocağı, buradan selamlarımı yolluyorum. 1453 Fatih Spor Kulübü Başkanı amcam Tonguç Ali Anıl'a, buradan selamlarımı yolluyorum. Seni
0: Canım benim.
1: seviyoruz abi. Çok
0: Canım
1: teşekkür
0: benim.
1: ederim
0: Ben
1: Ali
0: de
1: abim.
0: sizleri seviyorum. Canım benim, öpüyorum. Bir sesli mesaj iletmiş. Kendi sesiyle ben de duyurayım istedim. Adını az evvel anons ettiğin abilerine, ablalarına çalacağım bu güzel şarkıyı da armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Garaj 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: afiyet de ye.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

Evet, mesajlarımıza tekrar bir dönelim. Selamlar Almanya'dan Fatih Öztürk. Daima dinliyorum, şu an işteyiz. Abi seni dinliyoruz. İyi yayınlar dileriz tüm kral ailesine. Selamlar, hayırlı günler diye bir not iletmiş. Öztürk Atalar numaramı yazdım abi, bekliyorum demiş. Arayacağım bu arada, çok yakınım size. Bir sürpriz yapacağım sevgili kardeşim yayından sonra. Arayacağım. Samsun'umuza hoş geldin Yıldıray Çınar, anısına senden bir istekte bulunacağım. Çalarsan sevinirim demiş. Aygün göndermiş mesajı. Kütahya Simav'dan Mustafa Mercan göndermiş. Sizi dinliyoruz otoservisinde, otoboyo servisinde. Bir şarkı çalarsan sevinirim. Emel göndermiş mesajını. Samsun'a hoş geldin. Tekstil atölyesinde hep sizi dinliyoruz. Kahve çay içmeye bekleriz, ağırlamaktan gurur duyarız diye bir not iletmiş. Şimdi az evvel, yarım saat evvel yaklaşık bir mesaj gelmişti. Bana da yakın bir bölge. Telefon numarasında yazmış sevgili arkadaşlarımız. 20 kişilik bir atölye. Onlara sürpriz yapacağım yayından sonra. Sezgin Odabaş, o da mesajını iletmiş. Sen ablanını göndermiş sevgili kardeşim. Çalacağım şarkıyı onlara da armağan edeyim. Ne yapalım? Elif Buse Doğan'dan güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

Fransa'ya, Paris'e bir selam gönderelim. Benim çok sevdiğim, çok değerli bir dostum. İstanbul'dan tanıdığım, şimdi de Sivas'ta görevli ama şu an tatil için ailesiyle beraber, evlatlarıyla beraber, eşiyle beraber Paris'te, Fransa'nın başkentinde arabada beni dinliyor. Sevgili Ömer, Ömer abim, selamlar gönderiyorum. Yolun açık olsun. Oradaki bütün gurbetçi dostlara da selamlar, sevgiler göndereyim. Sevgili Ömer abiye ve ailesine, evlatlarına, kıymetli yengemize, kardeşime de çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Bekir'im, sevgili Bekir, kaplanım benim, sevgili kardeşim bir mesaj iletmiş. Abi diyor, bizi unuttun. Sen unutur muyum hiç? Sevgili Bekir, yıllar yıllar evvel Gezegen'le beraber tanıştık. Kültürlü Gençlik Derneği vardı. Birçok arkadaşımızı eğitimine, yarım kalan eğitiminin devamı için birçok mücadelede bulundu. Sadece çevremizde değil, Türkiye genelinde. Ardından da çok güzel başarılı işleri imza attı. Radyoculuk geçmişi var. Ondan sonracıma daha neler anlatayım neler. Şu anda çok önemli bir görevde. Sevgili Bekir Kaplan. Buradan selamlarımı gönderiyorum sevgili kardeşime. Yanında bulunan değerli mesai arkadaşlarına, onu tanıyan tüm dostlarına güzel bir şarkı armağan edeceğim. Bekir'im, kardeşim, başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Evet, son mesajlarıma yavaş yavaş göz atayım. İyi yayınlar. Konya'dan Mücahit, ben sıradaki şarkı personelime armağan olsun, patronlarıma armağan olsun. Bizi tanıyan herkese buradan kucak dolusu selamlar demiş Mücahit Yangoz, göndermiş mesajı. İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinde çalışıyorum. Adım Süleyman, şarkılar bütün kral dinleyenlerine armağan olsun. Antalya'dan Fadime, eşim Ahmet, oğullarım Hasan ve Mustafa'ya gelsin. Seni dinliyoruz. İyi abicim, iyi çalışmalar diye bir not iletilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı çalacağım. Şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: kapalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı faysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
1: İyi ki AGESA.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Bu arada sevgili Bekir'i az evvel anons ettim ama bir not daha iletmiş. Şimdi gördüm onu. Çok özür dilerim. Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sayın Recep Aydın Beyefendi'ye, Genel Müdür Yardımcımız Sayın İsmail Hak Beyefendi'ye, Bakan Müşavirliğinden sevgili Talha Durmuş Koruma Müdürümüz Abdülhamit Üçüncü Beyefendi'ye ve tüm Ticaret Bakanlığı çalışanlarına çalacağım bu son şarkıyı Bekir Kaplan'ın armağanı olarak gönderelim. Vedamı da ediyorum. Yarın saatler 11'de tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kral FM'de Afrika'da Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları.

0: şartları bugün de değişmiyor. Önümüzdeki hafta ise çok daha sıcak geçecek. Bugün İstanbul az bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya az bulutlu 30 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kırlara meydan okuyan bir Ferdi Baba yorumudur ki, başında yok ise sevda yerleri, nereden bileceksin kardeşim benim yaşadıklarımı, benim çektiklerimi? Allah

gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Bes Allianz'dır. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Artık ne duamsın ne de bedduam. Çok anlamlı bir şarkıdır. Şu dakikalara da acayip yakıştı, değil mi? Sevgi emek ister ama emek karşılığını bulduğu yerde güzelleşiyor dostlar. Değer görmediğiniz yerde ısrar etmeniz hem sizi bedenen hem de ruhen gerçekten yoruyor. Aslında hayatımıza böyle yanlış insanlar tabii ki girecek ve biz bunlardan dolayı kendimizi kızmayacağız. Her ne kadar emeğimizin boşa gitmesine gitmesinden dolayı kendimize zaman zaman kızsak da bir zaman sonra anlıyorsunuz ki bu yaşadıklarınızdan dolayı aslen kim sizi hak etmiş, kim hak etmemiş bunu da tecrübe ediyorsunuz. Devam ediyoruz Belgin ablamızla.

dediğiniz birileri muhakkak ki vardır. Bir insanı kalpten silmek öyle bir anlık öfkenin değil, defalarca kırılmış bir yüreğin vermiş olduğu bir karar dostlar. Öyle bir anda olmuyor işler. Kırıla kırıla anlıyorsunuz. Bir güven denilen bir şey var kardeşim. Güven bir kez yıkıldı mı özürler maalesef onu eski haline getirmiyor. Geç kalan düşmanlıklarda zamanında verilmeyen diğerin yerini tutmuyor. Bunu da öyle güzel anlatan bir şarkı var ki Neşet Arabacık'la devam ediyoruz. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajları şöyle birkaç tanesini değerlendirelim. Can kardeşim hoş geldin, çalacağın tüm güzel şarkılar Ferdi Baba hayranlarına armağan olsun demiş Mehmet. Mesajını göndermiş, eyvallah. Zonguldak'tan Sivas'taki can komşum için bir şarkı bekliyorum diyen sevgili Münevvercim, bu şarkıyı sana da armağan ediyoruz.

Kaybetmeden kıymet bilmek ne kadar zor değil mi dostlar? Ne kadar güzel söylemiş Kamran Akkor. Ben severken sevgimi görmedim. Ben yanarken de içimdeki ateşi hissetmedim. Varlığım zaten hep vardı. Bir yokluğumu da hiç düşünmedim. Şimdi dönüp baksan da o eski ben artık yok. Beni kaybettin artık diyor. Daha ne desin kardeşim? Peki devam ediyoruz. Bahçeliler'den Mehmet Çelebioğlu, sevgiler selamlar. Patine görevi yapmakta olan Abdullah oğluna armağan etmiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Harbi kız. Mustafa Şahin Gaziantep'ten seni dinliyorum demiş. Eyvallah. Selam olsun Gaziantep'e. Mardin'den sevgiler Harbi kız. Bahçede fındık topluyoruz. Daha doğrusu fındık temizliği yapıyoruz. Seni bir yandan dinliyoruz, bir yandan da mesaj atmak istedik. Oğlum Mete için bir şarkı Ferdi Özben olursa şahane olur demiş. Ali Akmızrak kolaylıklar diliyorum. Umuyorum ki sıradaki şarkı duygularınıza tercüman olacaktır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: başlıyor.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Mahsun Kırmızıgül'ün bölümden geçen şarkılar. Albümde yer alan özel reçetelerden biriydi. Bir teselli ver. Benim için üzülme, yandırdığın kalbimi bu şarkılar. Şu anda Türkiye radyolarında ilk kez ve sadece Kral FM'de dinlenen şarkılar. Ve yarından itibaren de tüm dijital platformlarda dinleyeceğinizi de söylemek istiyoruz. Başarılı, güzel olmuş. Mahsun Kırmızıgül'ün tatlı bir sürprizi olmuş sevenlerine. Tam böyle bu aylarda, yaz ayında bangır bangır tarihi caizse dinleyecek şarkılar arasında yeni almış. Teselli vermiş yani. Eyvallah, teşekkür ediyoruz Mahsun Kırmızıgül'e. Ve sonrasında yine eşlik etmekten keyif alacağınız başka bir şarkımız var ki bir Leylim Ley diyelim mi dostlar?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Harika Avcı'nın en çok sevilen hareketli şarkılarından biridir. Yeni saatimize demir attık. Sürünüyorum. Allah kimseyi süründürmesin tabii ki ama bazen espri mahiyetinde de olsa böyle şeyler söyleyebiliyoruz. Nasılsın, iyi misin? Ya, nasıl oğlum, sürünüyoruz demeyin öyle şeyler. Tabii böyle bu sözlerle mutlu olan insanların da olabileceğini düşünerek ağzınızdan böyle kelamlar çıkmasın. Ama varsa aranızda tabiri caizse bu duygular içerisinde olanlar, yarın bugün ayağa kalktığınızda o sürünmenizle tabiri caizse mutlu olanlar da kendi kötülüklerini boğulsunlar. Ve sizi bu hale getirenler acaba vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar? Vicdanı olsa zaten sizi bu hale getirmezler. Haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Ferdi Tayfur'dan şarkılar bekleyenler, birazdan sağlam reçeteler yazacağım. Orhan Gazi'den Sedat Körpe selam olsun. Keyifle dinliyorum abi kız. Cengiz Kurtalan'dan güzel bir şarkı bekliyorum diyen Kerkük'ten Ali kardeşim. Bayburt halkına selamlar. Amasya Taşova'dan Selim Uysal. Seni de unutmuyoruz.

Yalan dünya. Her şey boş. Gerçekten de çoğu kez bunu söylüyoruz. Ama bunu farkında olarak söylemek mühim olan. Çok da seviyorum bu şarkıyı. Yalan dünya ya. İşte böyle. Bugün varsın. Yarın ne olacağım belli değil. Bu yüzden kimseye gereğinden fazla değer yüklememek lazım. Dünya geçici, kırgınlıklar geçici ama insanın yaptığı iyilik de kötülük de bir şekilde geri iz bırakıyor. Tercihiniz nasıl bir iz bıraktığınızla ilgisi var. İyi bir iz mi bırakmak istiyorsunuz yoksa ardınıza ah mı? Karar sizin dostlar. İzmir'den Uğur Eren. Selamlar, sevgiler. İskenderun'dan, Hatay'dan Süreyya Söylemez. Bu şarkıyı sana da gönderiyorum.

Kan akışınızı hızlandırmak istedim. Reklamlarımızın sonrasında sağlam bir babalar listeli sizleri bekliyor. Damar severler tabiri caizse. Bir yerlere ayrılmayın dostlar. Deniz Kurtoğlu isteklerine yanıt olsun. Malatya'dan Yasin Sandıkçı, Melek Karaman. Oğlum ve gelinim için bir şarkı istiyorum. Bugün ikisinin de doğum günü demiş. Allah Allah, ne kadar güzel bir tesadüf. İyi ki doğmuşlar. Mutlulukları daim olsun Melek Karaman. Bursa'dan selamlar. Annemle birlikte severek dinliyoruz seni harbi kız demiş. Muş'a bir şarkı gönderirsin inşallah demiş. Bursa'dan Muş'a memleketinize hemen reçetemizi yazalım. Harbi kız kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı bize de gönderir misin Samsun'dan? Eyvallah, Samsun'dan Yusuf Hocam.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Kale Kilit.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
9: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
8: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: bilemediğimi.
1: Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Ama sen de benim kıymetimi maalesef bilemedin ki diyenler. Kadir, kıymet bilmeyene ömür emanet edilmez. Öyle değil mi canlar? Peki, şu anda Samsun'da 30 yıldır Kral FM dinleyen dinleyicilerimiz var. Tekstilde şarkılarımızı ineten kralcılarımız var. Tekstilde çalışan bilir ki makine sesi fondur. Böyle arabesk müziği ise hayatın ta kendisi, öyle değil mi? Mevlüt abicim, selam olsun sana. Sevgili Yaşar, Yaşar abimiz, Mustafa abimiz, Sadiye, Hacer, Emel, Zennure. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Her birine ve orada bizleri dinleyen tüm çalışan kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza da bu sağlam reçetemizi yazıyoruz. Sevgili Afrikalı Ali vesilesiyle aldım her birinizin selamını. Çok da güzel bir şekilde karşılamışlar, ağırlamışlar. Balkonda değil mi? Maşallah. Afiyet olsun Ali abicim, yarasın, şifa olsun. Karadeniz, seviyoruz sizi. Peki. O halde bir aç sesini kardeşim deriz değil mi? Duyamıyorum. Aynen, aç sesini kardeşim.
0: İlaç, ilaç.

0: git benim için.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda A millilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarına bakarsak E grubunda saat 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

sevgiyi hak edene vereceksiniz kardeşim. Hak etmeyene vermiş olduğunuz her bir sevgi ne olur? Aynen öyle, ziyan olur. Yazık, günah. Ziyan ettirmeyin sevginizi. Ay ay, Faruk Leblebici diyor ki her bir kız Kral Efim'i dinleye dinleye saçlarım beyazladı. Allah Allah, ben de yıllardır bu şarkıları çalıyorum ama öyle saçlarım beyazlamadı. Ne olacak şimdi? Bence bu şarkıların suçu yok. O saçlarını beyazlatanlar hayatında belli ki seni üzen, kıymetini bilmeyen, kalbini kıranlar. Onlara da yazalım bir reçete, olur mu abicim? Bizim suçumuz, günahımız yok yani. Cezayı yanlış yere kesiyorsun. Çarşamba'dan Adil Sargın kardeşim, sevgiler. İzmit'ten Nurgül'cüğüm, temizlik yaparken beni dinliyormuşsun. Kolay gelsin güzelim. Nurgül Vergili. İzmit'e de yazalım bakalım reçetemizi.

0: için ölürüm. Ben aşk için ölürüm.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alış.

0: afiyetle ye.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: beceren, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Alimi Kralı'nda 14.56 yaptık saatlerimizi dostlar. Artık programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bursa'dan Yaşar kardeşim, sana da armağan etmiş olalım şarkıyı. Can abim, Apacan abime İzmir ve Uşak halkına bir şarkı ricamdır demiş Mahmut Güneş kardeşim. Biz de seve seve vesile olalım. Harbi kız, bize de bir reçete yazar mısın demiş Halis kardeşim. Oraya da yazalım bir reçete. İzmir'den Cemalettin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 25 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Muharrem Orucu iftar programına katıldı. Kerbela'nın acısını hala kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz dedi. İnancından ötürü kimseye farklı muamelede bulunmadıklarını söyledi.
5: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadı. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yerel saatte 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta birçok bina yıkıldı. En az 160 can kaybı, 900'den fazla yaralı var. Ölü sayısının binleri bulabileceği söyleniyor. Ülkede olağanüstü hali ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışmaya dair bir kez daha konuştu. Sayın Demirtaş, üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendine bir siyaset devşirmesin dedi. İzmir günü operasyonlarla başladı. İkisi belediye başkanı, 24 kişi gözaltında. Seferihisar

0: Belediyesine yönelik 3. dalga operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor. Avrupa yüksek sıcaklarla kavrulurken Türkiye'de de termometreler yükseliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak. Bazı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Detayları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
1: Evet, önümüzdeki salı günü bizde de sıcaklıklar yaklaşık 5 derece yükselecek, bize gelecek diyebiliriz. Salı, çarşamba, perşembe bizde de sıcaklıklar yüksek. İstanbul salı günü 34 olacak, Ankara 35'e çıkacak, İzmir 38'e çıkacak. Yani ortalama 5 derece artacak. Adana 34 ama hissedilen 39. Salı günü normal sıcaklık 39 olacak. Bolu 27'den 35'e çıkacak. Diyarbakır zaten bugünlerde de çok sıcak. 38'lerde gölgedeki sıcaklık 43 dereceye yükselecek. Şimdi Poyraz rüzgarı bizleri rahatlatıyor. Ege'de de Karayel yönlü rüzgar var. Hafta sonu rüzgarlarımız kuvvetleniyor. İstanbul'dan itibaren tüm Ege hattında. Bu iki sorun yaratıyor. Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında bu kuvvetli Poyraz orman yangını riskini arttıracak. Orada çünkü kuru esiyor. Hafta sonu bu saydığım yerlerde özellikle Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında orman yangınlarına karşı temkinli olalım. Bir de İstanbul'da bugünlerde rüzgar Poyraz çok güzel serinlik veriyordu. Hafta sonu kuvvetli esecek ama şöyle bir değişiklik var. Nem artacak. Bağıl nem artacağı için serinlik sağlarken böyle kolumuza dokunduğumuzda biraz da yapış yapış olacağız. İstanbul, işte Marmara Adası, Marmara genelinde daha nemli, kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak. Salı, çarşamba, perşembede yüksek sıcaklıklar var. O sıcak hava bize geliyor.
0: Amerika ile İran arasında barış müzakereleri sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda A millilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından turnuvaya veda edecek. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarındaysa E grubunda saat 23'te Kuraçao, Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. A milli takım teknik direktörü Montella, sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli dedi. Montella, Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar kuvvetleniyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti.

Kalbi Kız'a teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun. Yaşatmış olduğu güzelliklerin devamının gelmesi dileğiyle diyelim. 25 Haziran günlerden Perşembe. Alemin Kralı'nda, Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayıp dinlemekte olan kralcılarımız saat 17'yi gösteren dek kralcılarımızla bu güzel şarkıları paylaşacağız. Az sonra nasıl ulaşacağınız da her zaman olduğu gibi tabii ki hatırlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

hayatımıza damgasını vuran şarkıları dinletmeye devam ediyoruz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Bu arada yarın için bir hatırlatmam olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarında yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline giriyor. Karneleri almak için milyonlarca öğrenci ve veli heyecanla bekliyor. Bu arada tabii ki yarın sadece öğrencilerin karne günü değil, bu heyecan ailelere ve öğretmenlere de yansıyor. Yıl boyunca emek veren öğretmenlere buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Ve tabii ki aileler için de zor bir telaş, zor bir yarış. En az öğrenciler kadar onlar da fazlasıyla stresli ve heyecanlı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm okul yöneticilerine, okul çalışanlarına ve tabii ki servis şoförlerine emekleri için teşekkür edelim. Onlara da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Tabii okulların kapanmasıyla birlikte yollarda bayağı bir yoğunluk yaşanacak. Alemin Kralı'nda an itibariyle bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Trafik kurallarına lütfen uyalım. Trafik kurallarını ihlal etmeyelim. Yorgun bir şekilde direksiyon başında olmayalım. Hayırlı, güzel, güvenli bir yolculuk diliyorum şimdiden hepinize.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Ameli takım Dünya Kupası'ndaki son maçını oynayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile D grubundaki 3. maçını oynayıp hemen maçın ardından da stadyumdan havaalanına, oradan da İstanbul'a dönecek ve 2026 Dünya Kupası macerasını, yolculuğunu hayal kırıklığıyla tamamlamış olacak. Bugün teknik direktör Montella ve takım yıldızlarından Kenan Yıldız basın toplantısında soruları cevapladı. Önce Kenan söz aldı. Beğenecek bir oyun oynamadıkları söyledi. Hayaller kurdurmaya devam edeceğiz dedi, özellikle çocuklar için bundan sonrasına. Takıma güvenmelerini istedi. Bugüne kadar biz başardık, bundan sonra da biz başaracağız ifadesini kullandı ve kötü oynadığımızı düşünmüyorum, beğenecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum dedi Kenan Yıldız. Teknik direktör Vincenzo Montella uzun bir konuşma yaptı. 3 yıllık yapılanmadan bahsetti. Geldiği günle bugünü anlattı. Son 2 maçın istatistiklerinden bahsetti ve istifa etmeyeceğini, daha da güçlendiğini söyledi. Başkan veya futbolcular aksini söyleyene kadar burada kalıyorum dedi teknik direktör Vincenzo Montella. Ameli takım için evet, yolun sonu geliyor. Maç Türkiye saatiyle 05'te, yerel saatle 19'da oynanacak. Ve bir kez daha hatırlatalım, milli takım maçın ardından İstanbul'a dönecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

Çalışanlara kolaylıklar dileyelim. Çalışanlar var aranızda. Sıcaklarda zannediyorum biraz daha zorlaşıyor çalışma şartları. Araçlarında uzun yollarda bizleri dinleyen kralcılarımız, iyi seyirler. Trafik kurallarını lütfen ihlal etmeyelim. Aman dikkat diyelim. Ve çalışanlar, evlerinde bizleri ağırlamakta olan kralcılarımızı da unutmayalım. Hatırlatmamızı yapalım. 0532 703 92 00, Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşabilirsiniz. Rahmet ve duayla analım. Müslüm Gürses'in sevilen bir şarkısı, Baba Müslüm hayranlarına, sevenlerine hediyemiz olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

0: afiyet de ye.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Şansa kalmaz işiniz, Umran
5: Oto Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
7: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Kimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Kimsa.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Uzun bir aranın ardından, yani 5 yıl aradan sonra Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar projesiyle sevenlerine 3 şarkıda ulaşacağını hatırlatalım. 26 Haziran'da bu şarkılar yayında olacak. Fakat tabii ki Kral FM parkıyla dün itibariyle biz bu şarkılara yer vermeye başladık. Alemin Kralı'nda, Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonunda Mahsun Kırmızıgül sevenlerine bu 3 şarkıyı dinletiyoruz. İşte o şarkılardan bir tanesini paylaşalım sizlerle. Benim için üzülme diyecek Mahsun Kırmızıgül. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun ve Mahsun Kırmızıgül sevenlerine de hediye olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda amillilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından turnuvaya veda edecek. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarındaysa E grubunda saat 23'te Kuraçao, Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. Amilli takım teknik direktörü Montella, sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli dedi. Montella Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

Malum zamanda su misali akıp geçiyor. Tabii ki gelen mesajlar da var. Yoğun bir şekilde çok fazla yer veremedik. Fakat kralcılarımızla hemen paylaşalım. Kocaeli'den Kadir Kapıcıoğlu'na ve tabii ki ondan sevdiklerine armağan edelim şarkıyı. Sevgili Yaşar Gökmen, Konya'dan, Aykent'ten selamlarını, sevgilerini ulaştırırken Celal, Mehmet ve Davut Bey'e armağan etti şarkıyı. Saygılar, sevgiler bizden olsun. Cengiz Baba yorumuna armağan ettik. Nilgün Hanım, İnşallah keyifle dinlediniz. Diyarbakır'dan Azat, İzmir'de bulunan biricik sevdiğine Gülos'una armağan etti şarkıyı. Almanya'ya bir dönelim. Almanya'dan sevgili Fatoş Hanım'a da armağan olsun şarkı. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez bal ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsınız?
15: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bankam Tombank kartıma bir. İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS-tur.com'da.

Veda faslı İzmir'e bağlanalım. Sevgili kaptanımıza, kaptan Şener'imize mikrofonu devredelim. Saat 19'u gösteren dek sevgili kaptanımız mikrofon başında. Sonrasında sevgili Melis ve hemen akabinde de nöbetçi Erdem sizlerle birlikte olacak. Sevgili Ata ve sevgili Kadiran'la günü noktalayacağız. Kralcılarımız Kral FM'de. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Erdoğan, kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına ilişkin değerlendirme geldi. İki devletli çözüm vurgusu yapan bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir mesajı verdi. Adalet Bakanı Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı, ancak kaçmaya çalışırken kan kaybından öldü. Londra İklim Haftası çerçevesinde İngiltere'de yatırım dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İklim hedeflerinin tutturulabilmesi için elektrik enerjisine geçiş çağrısında bulundu.
5: Elektrikleşmeyi biz stratejimizin merkezine koyuyoruz dedim. Çünkü Türkiye'nin hızlı bir şekilde elektrikleşmesi lazım. İşte iklimle alakalı hedefler için bu böyle. Bir taraftan da baktığınız zaman dışa bağımlılık açısından Türkiye şu anda yaklaşık elektrikte %65'lere ulaştı. Yaşmış durumda yerlilikte. Yani bizim yerlilik oranımızın daha yüksek olduğu bir alanı büyütmemiz ve o alanda işlerin ona da evrilmesi bizim dışa bağımlılığımızı düşürmek açısından da stratejik bir karar. COP31 başkanlığında da Türkiye ortaya çok böyle işte %35 elektrikleşme ile alakalı bir hedef ortaya koydu. Ümit ediyorum bu COP31 Antalya zirvesinde bütün herkesin sahipleneceği ortak bir hedef haline dönüşür. Bu dediğim gibi Türkiye'nin ve dünyanın iklim hedeflerine ulaşmasıyla alakalı en önemli unsurlardan birisi. Ama bir o kadar iddia ve erişmesi de yani belli zorlukları içerisinde barındıran bir şey. Çünkü işte sizlerle paylaştığımız o ulaştırmadaki şu anda Türkiye'deki elektrikleşme oranı 1000'de 5'lerde. Binalarda, sanayide bunun çok çok üzerinde ama oradaki dönüşümü sağlamak hakikaten birçok önemli bir filonun dönüşümü demek. Önemli bir takım günlük alışkanlıkların değişmesi anlamına geliyor.
4: Yarın karne günü. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda amillilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından turnuvaya veda edecek. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarındaysa E grubunda saat 23'te Kuraçao Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. Amilli takım teknik direktörü Montella, sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli dedi. Montella, Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.

0: spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

güzel sanat müziği eserleriyle sevgili Kaan'ımızı uğurladık, teşekkür ettik, sağ olsun. O güzel şarkıları sohbetiyle bizlerle oldu. Şimdi mikrofonda olma sırası bende efendim. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor. Takvim yaprakları 25 Haziran 2026 Perşembe gününde olduğumuzu gösteriyor. Kralcılarımızla birlikte şarkılar yine duyguların tercümanı olarak dile gelsin ve mesajlarınız olacak tabii ki, sizlerin yüreğinden geçenleri yazdığı o güzel mesajları da dillendireceğiz. Yani bir iki saatlik güzel bir müzik yolculuğuna çıkacağız gün batımına doğru yaklaşırken. Sevgili kralcılar, inşallah, umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Perşembe akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Buyurun, hazırsanız yaslanın koltuklara ve alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evi.

0: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: afiyet de ye.
1: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bankası.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A millilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarına bakarsak E grubunda saat 23'te Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

şarkılarımızı ulaştırmaya başladık. Dostlarımıza iletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilini bulabilirler. Oradan mesajlarını ulaştırabilirler. Erkenden yazan canlarımız var. Saatler öncesinden mesajlarınız gelmeye başlamış bile. Vakit kaybetmeyelim, hemen dillendirmeye çalışalım kimler bizleri dinliyor, nerelerden takipte. Bir okuyalım mesajları. Süreyya'nın bugüne de söz bırakmış. Ne yazmış efendim? Cemal Süreyya satırları. Ne güzel de söylemiş Cemal Süreyya. Madem milyonlarca ihtimal varken rastladık birbirimize, kal böyle, değişme, gitme, bitme, yaşlan benimle. Ben de geldim, yerimi aldım. Bu sene izin ne zaman, tatile ne zaman çıkıyorsun bilelim de biz de ona göre plan yapalım demiş. Vallahi herhalde birkaç haftaya bir tatil yaparız diye düşünüyorum, bilmiyorum bakalım. Nurhan Kazmacı bizleri dinliyor İzmir'den. Çok sıcak bir İzmir akşamından selam demiş. Açıklamalarla vaktini harcama diyor. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyarlar. Güzel bir söz değil mi? Ya, aynen öyle. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, sizin bildiğiniz karşınızdakinin anladığı kadardır demiş bir başka düşünür de. Ayten ablamız, kaptanım nasılsın, iyi misin? Huzurlu akşamın olsun, kalbi güzel insan. Çiviyi söksen de duvarda izi kalırmış. Ne tuhaf değil mi diyor, bazı insanların bıraktığı kırgınlıklar da öyle. Güzel yayınlar, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan saygılar, selamlar diyor. Bizden de Adana'mıza selam olsun. Bu arada Adana'da ne sıcaktır şimdi değil mi canlar, vallahi. Hoş geldin kıymetli kardeşim, her şey o güzel gönlünce olsun. Keyifli yayınlar, ben de buradayım, seviyoruz seni. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Allah'a emanet ol demiş muhterem ablamız. Nur Sayın, geldim ben de buradayım diyor. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin şöylerim. Rabbim sesine sağlık, yüreğine sevgi versin. Sevgiler, selamlar diyor. Sağ olsunlar her birimize değil mi? Önce sağlık versin de. Sevgi zaten dünyayı, hayatı severken beraberinde geliyor. Can abim, haydi bakalım ben de buradayım demiş. Selamlar olsun diyelim. Çalışıyorum, ofisteyim diyor. Saygılar demiş. Eyvallah Mehmet Ali, kolay gelsin diyelim sana da. Filiz Kıtay kaptanım selamlar. Ben de buradayım. Yoklamadaki yerimi aldım. Sizleri dinlemekteyim. Huzurun sesi, yalnızların dostusunuz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi yalnız hissetmeyin yani. Her zaman söylüyorum, kral ailesi çok büyük bir aile. Ve bu ailenin bir ferdi olarak sizler de asla yalnız değilsiniz. Alemin kralında. Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Telefon deyince vatan. Vatan,
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
12: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntı.

0: Gezdin. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sunlan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
4: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

Evet, saatin sonuna geldik. İlk saati yavaş yavaş tamamlayacağız sevgili kralcılar. Bu arada yarın karneler alınıyor malumunuz. Öğrencilerimizin artık yıl sonu yaz tatiline girecekleri dönem yaklaşıyor. Şimdi ebeveynlerimize bir seslenmiş olalım. Yarın karne alacak olan öğrencilerimize de biraz böyle o karnenin içerisinde sadece öğrencinin değil, ebeveynlerin sizlerin de birer notu olduğunu, birer derecesi olduğunu unutmasınlar. Karneleri çok iyi olmayan öğrencilerimizin ebeveynleri o sonucun sizin de olduğunu unutmayın. Ona göre tepkiler verirseniz iyi olur. Ve öğrencilerimize de güzel bir tatil dileyelim şimdiden. Sonuç ne olursa olsun canlar, hayatınız boyunca devam edecek. Bu sınavlar, geçişler, sınıf atlamalar, bunların hepsi yaşanacak. Başarılı olan canları tebrik ediyorum. Başarısız olan öğrencilerimiz de asla üzülmesinler. Dediğim gibi hayatın sınavı çok önünüzde, çok uzun yıllar var. Çalışırsınız, başarırsınız tekrar canlar, değil mi? Evet, saat başı ana haber bülteni. Bülten sonrası yine Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek. Alemin kralından hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Erdoğan, kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Cumhurbaşkanı inanç özgürlüğü konusunda da önemli mesajlar verdi.
5: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. Zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasını izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına kesinlikle göz yummayacağız.
4: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç talebine yönelik itirazını reddetti. Söz konusu isimler tebligatın ellerine ulaşmasının ardından 15 gün içinde sözlü ve yazılı savunma yapabilir. Ardından kesin karar verilecek. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik bir deprem daha meydana geldi. Başkent Caracas'ta birçok bina yıkıldı. En az 160 can kaybı, 900'den fazla yaralı var. Ölü sayısının binleri bulabileceği söyleniyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek 36. Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeyde. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor. Avrupa yüksek sıcaklıklarla kavrulurken Türkiye'de de termometreler yükseliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak. Bazı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Detayları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
6: Evet, önümüzdeki salı günü bizde de sıcaklıklar yaklaşık 5 derece yükselecek. Bize

0: gelecek diyebiliriz. Salı, çarşamba, perşembe bizde de sıcaklıklar yüksek. İstanbul salı günü 34 olacak. Ankara 35'e çıkacak. İzmir 38'e çıkacak. Ya yani ortalama 5 derece artacak. Adana 34 ama hissedilen 39. Salı günü normal sıcaklık 39 olacak. Bolu 27'den 35'e çıkacak. Diyarbakır zaten bugünlerde de çok sıcak. 38'lerde gölgedeki sıcaklık 43 dereceye yükselecek. Şimdi Poyraz rüzgarı bizleri rahatlatıyor. Ege'de de karayel yönlü rüzgar var. Hafta sonu rüzgarlarımız kuvvetleniyor. İstanbul'dan itibaren tüm Ege hattında. Bu iki sorun yaratıyor. Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında bu kuvvetli Poyraz orman yangını riskini arttıracak. Orada çünkü kuru esiyor. Hafta sonu bu saydığım yerlerde özellikle Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında orman yangınlarına karşı temkinli olalım. Bir de İstanbul'da bugünlerde rüzgar Poyraz çok güzel serinlik veriyordu. Hafta sonu kuvvetli esecek ama şöyle bir değişiklik var. Nem artacak. Bağıl nem artacağı için serinlik sağlarken böyle kolumuza dokunduğumuzda biraz da yapış yapış olacağız. İstanbul, işte Marmara Adası, Marmara genelinde daha nemli, kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak. Salı, çarşamba, perşembede yüksek sıcaklıklar var. O sıcak hava bize geliyor.
1: Amerika ile İran arasında barış müzakereleri sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şey razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda amillilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından turnuvaya veda edecek. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarında ise E grubunda saat 23'te Kuraçao Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. Amilli takım teknik direktörü Montella, sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli dedi. Montella, Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar kuvvetleniyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: başlıyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava uzmanı.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Kale Kilit.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: patlıcanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Boy, boy, boy, boy, boy, boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
10: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

25 Haziran 2005 tarihinde yaşamdan uğurladığımız Kazım Koyuncu. Doğu Karadeniz ve Laz müziğini rock müziğiyle sentezleyerek kendi tarzını oluşturmuştu. Oyuncu ve aktivisti, söz yazarıydı, müzisyendi. Genç yaşta maalesef 33 yaşında yaşama veda etti. Ruhu şad olsun diyelim. Kazım Koyuncu şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor ki keza biraz önce de paylaştık. İkinci saat, siz güzel yürekler hoş geldiniz. Biraz önce söylemiştim, biliyorsunuz böyle karneler alınıyor, okullar kapanıyor ama bir yandan da yollara çıkacak olan canlar var. Tatile çıkacak olanlar bu karne bekliyorlardı. Lütfen uzun yola çıkacak olan sevgili kralcılar, tedbirli ve dikkatli olun. Böyle yorgunsanız sık sık mola vermeyi ihmal etmeyin. Her birinize iyi yolculuklar olsun. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Şu an yollarda olan bütün kralcılarımıza da iyi yolculuklar dileyelim. Çalışan mesaide olan güzel yüreklere iyi mesailer. Nöbette görevde olanlar, kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. İkinci saatimizi karşıladık. Karadeniz'e bir uzanmıştık. Reklam kuşağımız sonrası da Kazım Koyuncu bizlerle oldu. Şimdi şöyle babalar esteliyle yolculuk ve seyir devam etsin. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne ister,
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi rahat.

Ben de buradayım tam kulak hizasında demiş. Eyvallah Gülnaz gelir selamı olsun diyelim Kayseri dinlemede. Burada kim var? Ayşe Bal merhabalar demiş, bir şarkı istemiş. Almanya'dan adı güzel ailesi Sıla yolunda sizleri dinliyoruz. Bir saat oldu yola çıkalı, Samsun'a 3000 kilometre selamlar demiş Esma, Emre, Taha ve Enhar. İyi yolculuklarınız olsun efendim. Kazasız belasız gelin memlekete. Sağ salim ulaşın. Biraz önce de söylemiştim. Sık sık mola vermeyi unutmayın canlar. Aşırı hız yapmayın. Emniyet kemerleri de takılı olsun. Hem iyi yolculuklar hem de iyi tatiller dileyelim. Gurbetçilerimiz de yollara düştü. Tuğba, ben yine ara vermişim. Adımı hatırlatayım dedim. Fal tuttum sıradaki şarkı benim. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler demiş. Armağan olsun bütün şarkılarımız. Mehmet Aydoğdu, her zamanki gibi Yalova Sugören köyünden iyi yayınlar. Şarkı tüm köy halkına gelsin demiş. Armağan ettik. Çiğdem Hanım, hoş gelmişsin kaptan. Mutfakta yemek hazırlığı yaparken kulağım sende. Dinlemedeyim. Sıradaki şarkı bana ve tüm dinleyenlere gelsin. Sizlere de keyifli yayınlar diliyorum demiş. Sağ olsunlar. Sahte kalabalıklar yerine kaliteli bir yalnızlık her zaman tercihimdir diyor. Vallahi açıkçası benim de tercihim. Durdan Erdoğan dinlemedeymiş. Hoş geldin kaptanım, trafikte dinliyorum. Çok sıcak Hollanda'dan selamlar sevgiler demiş. Selam olsun, iyi yolculuklar dileyelim. Tugay Varol takipte, kolay gelsin diyor. Aile okumuş. Enes'de Karayüncül'de arsada konteynerde dinliyoruz demiş yine. Emine Hanım Hollanda'dan, güzel yürekli kaptan, güzel bir yayın diliyorum. Ben de hem seni dinleyeceğim hem de sabah erkenden sıcaklardan önce topladığım bağ yapraklarını demetleyip kışa salamura yapıyorum. Çok sıcak buralar ve ayrıca teşekkür ederim. Dün çok güzel ifade ettin. Ormanlarımızı koruyalım, cennet Türkiye'm kül olmasın demiş. Kesinlikle öyle. İşte böyle yaz geldi, hemen yine orman yangınları haberlerini almaya başladık. Ya yani geziyorum doğada, gördüğüm manzara, vallahi açık ve net söyleyeceğim, her yerde şişeler var ya. Hayır, içtiniz içtiniz, niye atıyorsunuz doğaya onları? Ve marketten zaten poşetle aldınız getirdiniz değil mi? Aynı poşetin içine boşları koyun, giderken çöp kutusuna atın. Bu kadar basit aslında. Yani bu duyarsızlığı nasıl yapabiliyoruz? Anlamış değilim, aklım dimağım duruyor. Lütfen biraz hassasiyet, bir de ebeveynlere sesleneyim buradan o zaman. Çünkü bunu yapan bireyler de bir dönem çocuktu ve bu çocukları çevreyi kirletmeme konusunda bizler alıştırmadığımız için sonuçta böyle bireyler oldular. Yani suç biraz da dünün ya da bugünün ebeveynlerinden kaynaklanıyor. Yani bir insan yetişirken ne olur çok dikkatli olun canlar, öyle kolay bir şey değil bu. Biraz da sizi izlediklerinde unutmayın, yani siz ne yapıyorsunuz aynısını yapacaklar yarın. O evlatlarımız, o torunlarımız falan, bunları çok seviyoruz ya. Onlara güzel bir dünya bırakalım, güzel bir coğrafya bırakalım. Biz tadını çıkardık, bırakın onlar da tadını çıkarsınlar değil mi? Ormanlarımız heba olmasın. Haydi bakalım. Babalar Esteli efsaneler radyolarınızda olmaya devam etsin. Alemin kralında Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: %10'luk alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

0: liraya Oral-B IOS Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Arada bir nabzı böyle yükseltiyoruz canlar. Bugün biraz hareketli türkülerle sevgili Melis'e mikrofonu teslim edelim. Efendim 17'de Kaan'dan teslim almıştık. Şarkıları paylaştık, duyguları paylaştık. Sizlerin o güzel mesajları vardı yine bugün. Onları da okumaya çalıştık. Okuyamadığımız canlar affetsinler. Mesaj çok olunca bir kısmını dillendirebiliyoruz bu kısıtlı zaman dilimi içerisinde. Bir başka programa Kralcıları yine selamlamaya devam ederiz diyelim. Hepinize çok güzel bir perşembe akşamı diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde 17-19 arası tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle mikrofon. Şimdi Bursa'da Melis'imizde. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel türküyle usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Haziran Perşembe haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti yerli ve yabancı ajanslarda da gündemde olan Venezuela depremleri. ntv.com.tr ile başlayalım. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik bir deprem daha meydana geldi. Başkent Caracas'ta birçok bina yıkıldı. En az 160, can kaybı 900'den fazla da yaralı var. Ölü sayısının binleri bulabileceği söyleniyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geçelim sabah.com.tr'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taze mesajı yayımladı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum dedi. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Erdoğan, kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Arı, Özcan ve Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Habertürk.com var sırada. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç talebine yönelik itirazını reddetti. Söz konusu isimler tebligatın ellerine ulaşmasının ardından 15 gün içinde sözlü ve yazılı savunma yapabilecek. Ardından kesin karar verilecek. İzmir güne operasyonlarla başladı. CNNTürk.com'dayız. İkisi belediye başkanı, 24 kişi gözaltında. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına ilişkin değerlendirme geldi. İki devletli çözüm vurgusu yapan bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 683 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı, diyor MyNet.com'da. Değerli dinleyiciler, yarın karne günü. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Ancak unutmayalım, karne sadece öğrencinin değil, ailenin de bir yansıması. Çocuklarına bu süreçte destek olan tüm ailelere, emekleri için tüm öğretmenlere ve okul yöneticilerine, çalışanlara, onların güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlayan servis şoförlerine ve hosteslere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü evlatlarımız bizim geleceğimiz. Yarın itibarıyla tatil yolunda olacaklara da şimdiden iyi yolculuklar diliyor. Trafik kurallarına uymalarını, araç bakımlarını ihmal etmemelerini ve yorgun şekilde trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar kuvvetleniyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: kullanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

devamında da aynı güzellikte şarkılarla tam 2 saat bulunduğunuz ortamlara misafir olmaya geldim sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin en kralında sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Önümüzdeki 2 saat boyunca hem şarkılarımızı çalacağız hem arada bir birbirimize hal hatır soracağız, sohbet muhabbet edeceğiz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Yoğun ve yorucu geçen bir iş gününü daha geride bıraktık. Birçok kralcımız yollarda, evine gitmek üzere, trafikte, sıkışık trafikte güzel şarkılar duymak isterler. Akşam vardiyasına başlayan dinleyicilerimiz de buradalar. Oldukça kalabalığız. O yüzden lafı sözü çok uzatmadan şöyle bir giriş yapalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Kaptan Köşkü'nde Melis

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: Perşembe akşamına şöyle kral bir giriş yapalım istedim. İmparator'un çok güzel bir şarkısı denk geldi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakla Festival.

0: Kocak.
1: İlaç gibi radyo.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya, Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Nescafe Express modunu

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: birlikte bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: diken getire. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
8: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, radyolarını yeni açan kralcılarımıza da şöyle bir iyi akşamlar dileyelim. Hafta içi her akşam 19-21 arası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarda buluşuyoruz dinleyicilerimizle. Belki radyonuzu yeni açmışsınızdır. Hoş geldiniz diyelim sizlere de sevgili kralcılar. Çok güzel şarkılar çaldık şimdiye dek ama henüz programın başındayız. Çok bir şey kaçırmadınız. Geliyor yavaş yavaş babalar resiteli ve programımızın diğer şarkıları. Bu arada ben hatırlatmalarımı yapayım. Bilen kralcılarımız var. Bilmeyenler için bir kez daha söyleyelim. Belki katılmak isterler, belki bugün ben de buradayım demek isterler. Bulunduğunuz memleketlerden bu tarafı bir selamlayın sevgili kralcılar. 532-703-92-0 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık. Oradan da okuyoruz mesajlarınızı. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Harflerin yeri karışıyor çünkü bazen. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da yazabilirsiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da yapıldı. Etkinliğe 13 ülke katıldı. Finalde Uruguay ve Arjantin karşı karşıya geldi. Uruguay bu ilk turnuvayı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Belçikalı John Langenus bu tarihi final maçını takım elbise giyerek yönetti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

Evet, şöyle yavaş yavaş kralcılarımızın mesajlarına bakalım, sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Biraz da 80'li yılların şarkılarını çalalım bu bölümde. Önümüzdeki reklama kadar birkaç tane şarkı çalacağım. Birçok kralcımızı çocukluğuna, gençlik yıllarına götüreceğim. Selami Şahin'le, Büyük Usta ile başladık. Sevdiğimiz şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Çanakkale Bigadiç'ten sevgili kardeşim Umut mesaj atmış. Abla demiş, ben 28 yaşındayım, 3 yaşında bir oğlum var, ismi Berat. Onunla beraber dinliyorum, daha küçüklükten alıştırıyorum Kral FM'e. Sana helal olsun. Hep diyoruz ya, Kral FM'i dinlemek çok güzel bir şeydir ama aşılamak daha önemli bir şeydir bizim için. Çok nesil büyüdü bizim şarkılarımızla, bizim jingle'ımızla, değil mi Berat? Sen de öylesindir büyük ihtimalle. Böyle anne babalar evlatlarıyla dinleyince çok mutlu oluyoruz. Hele bir de üstüne mesaj atınca daha mutlu oluyoruz. Kaydedeceğim demiş, yıllar sonra Berat'a dinleteceğim. Şöyle bize güzel bir şarkı çalar mısın? Baba oğul dinliyoruz. Ne demek? Tabii ki çalarım. Sıradaki şarkım çok güzel bir şarkı. Size armağan olsun. Berat'ı yanaklarından öpüyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İyi insanlarla karşılaştırsın hepimizin evlatlarını. İyi günlerini görelim, hepsine şahit olalım inşallah. İnsan anne olunca, baba olunca, aile olunca öncelik sırasına evladını koyuyor her zaman. Önce o, ondan sonra biz, değil mi? Yolu açık olsun Berat bebeğin. Yanaklarından öpüyorum. Kocaeli Derince'den de Filiz ve Kenan dinliyorlarmış. Ferdi Tayfur duymak istemişler. Çok az kaldı babalar resiteline. Birazdan sırasıyla kralları sahneye çağıracağız. İkinize de çok çok selam ediyorum. Ferdiciler bekliyorlar güzel bir şarkısını. Elbette armağan ederim size.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: En güzel karne hediyeleri

0: Hattılı telefon tüm renkler 72.849 liraya. Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD, Smart QLED TV 44.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, hoş geldin. Televizyon deyince vatan.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

İşte böyle türküleriyle andığımız isimlerden biridir Kazım Koyuncu. 25 Haziran 2005 yılında, yani bundan tam 21 yıl önce bir Haziran gününde aramızdan ayrıldım. Allah gani gani rahmet eylesin. Şarkılarıyla, türküleriyle, sesiyle yaşatıyoruz onu radyomuzda. Sevenleri ona şair ceketli çocuk diye hitap ederler. Şair ceketli çocuk bugün yaşasaydı 55 yaşında olacaktı. Kim bilir Karadeniz müziğine daha nasıl değerler katacaktı. Ne şarkılar ne türküler söyleyecekti. Takdiri ilahi. Biz onu sesiyle yaşatıyoruz. Bu dünyadan bir Kazım Koyuncu geçti. Çok da güzel bir iz bıraktı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onu kaybettiğinde Volkan abi çok güzel bir şarkı demeyelim de ağıt yakmıştı. Gardaş diye bir şarkısı vardır Volkan Konağ'ın. Kazım Koyuncu için yazılmıştır, söylenmiştir. Volkan abimizin ismini geçirmeden de bu anonsu bitirmeyelim. Mekanı cennet olsun. Çok ani bir şekilde ayrıldı aramızdan. Rüzgarını estiriyoruz ama biz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu olarak her daim sesini duyduğunuz bir isimdir. Ve bundan sonra da duymaya devam edeceksiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus.

0: görmedi. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

25 Haziran Perşembe akşamını çok güzel şarkılarla karşıladık. İkinci saatimizin açılışında şöyle yakın geçmişten sevdiğimiz şarkılarla yapalım sevgili kralcılar. Ve aynı zamanda yarın karne günü, onun heyecanı var hepimizin üzerinde. Ebeveynler olarak, evlatları karne alacak olan anneler, babalar olarak. Çünkü biz de karne alıyoruz yani, sadece onlar almıyorlar. Çünkü onlarla birlikte okula gidiyoruz, geliyoruz, ödev yapıyoruz hep beraber. Özellikle anneler çok ilgilenirler çocuklarıyla. Babalar genelde işte olurlar ama mümkün mertebe onlar da zaman yaratıyorlar elbette. Fakat anneler daha çok bence karneyi hak ediyorlar. Hepimize geçmiş olsun. Sağlıkla, sıhhatle 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yarın noktalıyoruz. Karneleri alıyoruz. Yollara çıkılacak. Hemen böyle tatil planları yapılmıştır. Kalabalık kadroyla yollara çıkılacak. Aynı bayram yolculuğu gibi. Yaz mevsimi biraz böyle göçebe bir mevsimdir. Sürekli bir yerden bir yere gidilir. Memlekete gidilir, tatile gidilir. Farklı planlar yapılır. Hep yol hali vardır. O yüzden özellikle şoförlere buradan dikkatli olmaları konusunda bir çağrıda bulunalım. Herkes biliyor tabii ne kadar dikkatli olması gerektiğini ama sorumluluk gereği biz bunu söylemek zorunda hissediyoruz kendimizi. Yorulduğunuz anda çay, kahve, çorba molası mutlaka verin. Özellikle uzun saatler yola gidecek olan dinleyicilerimiz. Bütün eğitim dönemi boyunca başta öğretmenlerimiz olmak üzere okul yöneticilerimize, okul çalışanlarımıza, servis şoförlerimize, aynı zamanda hosteslerimize, hepsine ama hepsine teşekkürlerimizi iletelim. Çok emekleri var evlatlarımızın üzerinde. Sağ olsunlar, var olsunlar. Seneye inşallah bir yaş daha almış bir şekilde okulumuza gelmek nasip olsun. Bizlere de, velilere de, evlatlarımıza da.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Para para.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Rösev hayat verir.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tutürk.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
3: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
4: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Mehmet Ali kaptanımıza buradan bir selam gönderelim. Programın başında mesaj göndermiş. Anca sıra geldi kaptanım. Yolun açık olsun. Sivas'tan İstanbul'a geliyorum. Kızılcahamam'da durdum. Bir akşam molası verdim. Yemeğimi yerken bir yandan da senin şarkılarını dinliyorum sevgili Melis. Bize bir babalar resiteli çalar mısın demiş. Çok doğru zamanda okumuşum yalnız. Biraz böyle üzüldüm geç okudum diye ama çok doğru bir zamana denk geldi mesaj. İmparatorun sesini duydu kaptanımız. Dedi ki hemen peşinden mutlaka bir Müslüm Baba gelir. Ardından Ferdi Baba gelir. Değil mi? Geçti mi içinden kaptan? Haydi o zaman seninle beraber yollarda olan, kilometreleri bizim şarkılarımızla geride bırakan bütün kaptanlarımıza çalsın bu akşam babalar resiteli. Allah kaza bela vermesin. Sağ salim gideceğiniz yere varın inşallah. Gerek şehirler arası, gerekse uluslararası yollarda direksiyonu başında bizi dinleyen, şarkılarımıza eşlik eden bütün kral şoförlere

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: dokunma doktor.
1: Perşembe akşamına yakışır şarkılarla bulunduğunuz ortamlara 2 saat boyunca misafir oldum. Çok güzel ağırlandım. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun sevgili kralcılar. Kaptan Şener'den devralmıştım kral bayrağını. Nöbetçi Erdem'e teslim etme zamanıdır. Şimdi yolculuk akşamdan geceye doğru en kral şarkılarla. Sevgili arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Çalışan dinleyicilerimize, akşam gece vardiyasında olan dinleyicilerimize kolay gelsin. Evlerinde istirahatte olan kralcılarımıza da aileleriyle, sevdikleriyle birlikte güzel bir akşam diliyorum. Yarın sağlık sıhhat olursa yine aynı saatte 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile

Selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Yıllar geliyor, yıllar geçiyor. Bir kardeşim şimdi, ismi Mehmet herhalde. 22 yıl önce seninle İskenderun deniz alayında beraberdik demiş ama büyük ihtimalle aynı bölükte değilizdir. Ama demek ki bir şekilde, bilmiyorum, ben tabi hatırlayamıyorum, çok zaman da geçti orada. Bizim Kral FM'den geldiğimizi bildikleri için çok kişiyle, çavuşlarla falan, Fatih vardı bizim, kavacıklı Fatih, kulakları çınlasın, onun üzerinden bile 22 yıl geçmiş sevgili kralcılar. Mehmet kardeşim, eyvallah, teşekkür ediyorum. Demek ki aynı yerlerden geçmişiz, aynı ortamlarda, İskenderun deniz alayında bulunmuşuz. Yıllar böyle geliyor geçiyor. Şöyle bir geriye doğru baktığımızda, yani düşünsenize, ben Kral FM'e başladığımın üzerinden 28-29. Yıla girdik. Yani çok büyük zaman. O zaman doğan çocuklar şimdi genç delikanlı olmuşlar. Ömür geliyor, ömür geçiyor. İşte böyle bir nefes, bir varsınız, bir yoksunuz.
1: Kral, nöbetçi Erdem.

Bir ağrı susam klasiğidir. Duyacaksın diye ödüm kopuyor onun o efsane yorumuyla. Neymiş? Turgut Çevik kardeşim, Turgut Çevik kardeşimin doğum günüymüş. Cezaevinde mi? Bu tam okuyamazdı ki. Mesaj o kadar şey ki. Rabia kardeş çok uzun yazmışsın, kusura bakma. Teferruata giremiyorum ama Turgut Çevik'in doğum gününü kutlayalım. Bir ağrı susam klasiğiyle devam edelim.

Bugün hep duygulandıran mesajlar geliyor. İdris kardeşim diyor ki abi dinlemeye başladığımda 16 yaşındaydım diyor. Yani benim zamanımda dinlemeye başlamış. Yani 98-99'larda. Şimdi diyor 43 yaşındayım. Vay be. İdris kardeş doğum günün kutlu olsun o zaman. Nice mutlu güzel yıllara beni de yaşlandırmış oldun böylece. Allah sağlık sıhhat versin, güzel bir ömür versin. Her şey gönlünce kalbince olsun. İnşallah daha nice yıllarda hep beraber olmak dilekleriyle. Bir de bizim Nilgün kardeşimiz var. O da Coşkun Sabah'ı çok seviyor. Kralı da çok seviyor. Nilgün kardeşi de mutlu edelim. Bugün hep mutlu ediyoruz ya. Bugün herkesin kalbini gönlünü yapalım. Hadi bakalım.

seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi hiç

Şimdi bana bir hadis gönderildi sevgili kralcılar. Ben de bu hadisi sizlerle paylaşmak istedim. Çok değerli, önemli bir paylaşım. Diyor ki bugün eşinize veya evladınıza para vermeyi unutmayın. Çünkü hadise göre Aşure gününde ailesine cömert davranan Allah yıl boyunca onun rızkını bereketlendirir. Çok güzelmiş gerçekten ya. İlk defa duyuyorum ben. Yani ailesine Aşure gününde cömert davranana Rabbül Alemin yıl boyunca rızkını bereketlendirirmiş. Tabii Aşure günü çok önemli dinimiz açısından ve elimizden geldiği kadarıyla bugünlerde bol bol güzel hayırlı davranışlarda bulunmakta fayda var. Tabii Aşure'yi ben çok severim, çok sevdiğim bir tatlıdır. Yapanlar oluyor, böyle bazen ikram edenler oluyor, Allah razı olsun. Tabii onun bir de manevi bir manası, muhtevası da var Aşure'nin, o yoklukta, o zorlukta yapılmış. Dolayısıyla bu özel güne, Muharrem ayı çok önemli. Elimizden geldiği kadarıyla hani sadaka vermek, çünkü Peygamber Efendimiz infak etmenin önemini, infak paylaşmak, rızkı paylaşmak, elinizdeki nimetleri paylaşmak çok önemli. Elimizden geldiği kadar çoluk çocuğu, garibanı, fakiri, muhtacı elimizden geldiği kadarıyla imkanlarımız ölçüsünde mutlu etmeye çalışalım.

0: Radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Bir selam da Kayseri Bünyan Kapalı Cezaevi T1-B10 koğuşu. T1-B10 koğuşu ve tüm kader mahkumlarına da selamlarımızı iletelim. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

0: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Hayırlı cumalardı diyeyim. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.
1: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

yaşanmış ki yazılmış böyle acıklı bir şarkı. Ki hala yaşayanlar da vardır. Sevenlerin arasına girenler vardır. Kalplerde yara bırakanlar vardır. Aha. İstemediler dedi Mustafa Uğur. Rahmetli Oz Yılmaz da ne diyecek? Ellere gitsen de elin değilsin. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi. En güzel isimler Allah'ındır diyen. Kur'an ruhun gıdasıdır diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Gaziantep'ten Erkan balkonda dinliyoruz diyor çocuklarım Vedat, Eray ve Aytekin'ime.
1: Böyle inanmışım, böyle bilirsin.
0: Turcu Cemil İzmit'ten.
1: Güller benimdir.
0: İzmit Sakarya çalışıyorum, her gece yollardayız.
1: Güller benimdir.
0: Krala selamlenmiş. Kırklar elinden Tugay. Tavukçu Umut da Oğuzhan'a, Emre'ye. İstanbul Kartal'dan gece nöbetçisi Mesut Üstüntaş. Müslüm Baba'dan demiş. Adana'dan Mehmet. Seyfi Doğanay'dan. Anam Ayşe ve eşim Nurcan'a ve tüm kral ailesine. İzmir'den Nazan, bütün sevdiklerine armağan etmiş şarkılarımızı.

Ferit Çelik, Akçakoca, Kuru Kavak Köyü'nden. Almanya'dan diyor 4,5 aylığına tatile geldim diyor. Keyifle dinlediğini belirtti.

Samet Bursa Sungurpaşa köyünden bahçede dinleyen babam Ahmet ve Tahmis oğlu ailesine. Adana'dan Hüseyin Pehlivan, Emrah'tan bir şarkı özellikle sizi dinleyenler ediyor. Almanya'dan Ümit Üçlük demiş.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
3: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

İzmir Buca'dan Muammer Koçak, Ata kardeşim iyi geceler demiş, eyvallah. Hepimize inşallah. Onur Akın'dan bir şarkı diyor Menekşe. Sivas'tan Hasan Erköse. Fransa'dan arkadaşım Murat Katua. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan Şakar, tüm kralcılara, müşterilerine. Kayseri Develi'den elektrikçi Gökhan. Keyifle dinlediğini belirtmiş. Zonguldak Çay Cuma'dan Erdem Dede, tüm sevenlere diyor. Kanada Laval'dan Kayahan, balkonda keyifle dinliyorum diyor. Eşi Ayşe'ye armağan ettiğini belirtmiş. Allah Allah. Ümraniye'de balkonda eşim, kızlarım Leyla, Barış, Büşra. Güllü abladan bir şarkı, Erzincan. Tercan'daki dosta bakan ailesine denmiş. Bir sevenimiz, eyvallah.

Asma Çardak'ta eşim ve babamla dinliyoruz demiş Fehim. Manisa Muradiye Pala'nın yerinden severek dinliyoruz denmiş. Davutlardan Ali Karayel, Ferdi Baba'dan Eşi Ayşe, Ayşegül oğlu Faik ve tüm sevenlere. Kayseri'den Cansever, Şadan abime, Darıca'dan Musa, eşi Remziye Hanım'a. Kıbrıs'tan Güzel Yurt'tan Adıyamanlı Saadettin Baran, eşi Ayten Baran'a. İnegöl'den Hasan Usta beğeniyle dinliyoruz diyor. Küçük torunum Ahmet Emir bugün 5 yaşına girdi diyor. Ay maşallah. Almanya'dan Sivas'ta Atilla Caşkurlu. Canım aileme.

Balıkesir Dursun Bey'den yeni dünyaya gelen biricik torunum Celal Altay ve kızım İrem için demiş bir sevenimiz. Arkadaşlar isimleri yazmayı unutmayın. Bir sevenimiz demektense adınızla hitap etmeyi tercih ederim. Buna dikkat edin. Mecbur kalıyorum, bir sevenimiz demek zorunda. Dediğim gibi adınızla hitap etmek daha güzel benim için ya. Yani. Unutmayın isimleri yazmayı. Çorum'dan Onur Demirci, çok sevdiği eşi Aliye Balcı'ya, ablaları Ayşe Yılmaz, Songül, Şengül Duman'a.

0: Adana'dan Yusuf Üçlük demiş bakalım şarkılarına. Eyvallah, bunu da kayda aldık. Belçika'dan Uğur. Hava çok sıcak, seni dinliyorum demiş Fenerbahçelilere. Silopi'den Emin. Üçlük mü? Yıldırım Caner'den bir şarkı diyor, eyvallah.
1: Yeni Nisan yağmurunda ıslanacağım.
0: Hatay Erzin'den güvenlik görevlisi Murat. Gece mesaisinde bulunan tüm kralcı arkadaşlara, Hatay Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeline. Fransa'dan Aydoğan, bugün Enver abimin doğum günü kutladığını belirtmiş. Transport camiasına diyor Serkan ve Recep, 33 AFV 725 Romanya'dan yükümüzü aldık, istikamet Irak Erbil diyor. Yolunuz açık olsun. Allah Allah.

İzmir Tire'den Ali Günay, arkadaşı Hüseyin Akçalı ile dinlediğini belirtmiş. Elazığ'dan bir sevenimiz İspanya'da sizi dinleyen İrem Beyaz'a diyor. Ankara'dan Hüseyin Tanır, eşi Mualla'ya. Manisa Turgutlu'dan İsmail, eşi Ayşenur, çocukları Erdem ve Mehmet.

0: Ne hal...
1: Malatya'dan Merve. Türküden bir şarkı diyor Kadir Bayar'a. Sultan Gazi Sanko'dan Sedat Tosyalı. Yılmaz Can abimize. Tüm mobilyacılara. Serkan Bultan, Ferdi Baba'dan. Trabzon Maçka'dan Hakan Turan. Volkan Konak'tan. Muğla'dan Aziz Kartal. Ferdi Baba'dan demiş.

0: soyum olmuyor Ferdi Baba şarkılarına. Mesajlarınıza da öyle ufak bir virgül koyacağız arkadaşlar. Mesajları değerlendirmeye devam edeceğim ama. Onayladığım üçlüklerden birisini aradık. İstanbul'dan Tuğba'yı aradık. Tuğba hatta bekliyor. Tuğba iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Atadey.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Tuğba, herkes kendini balkona atmış. Sen de mi balkondasın?
1: Yok, ben şeydeyim, evdeyim, odadayım. Odadan dinliyorum.
0: Ben odacılardanım diyorsun. Peki Tuğba, üçlüğün başladı. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: İstanbul'dan Tuğba, Atabey, Arif Ustam'dan üçlük dinlemek mümkün mü acaba demişsin. Bak, mümkün oldu. Tebrik ediyorum seni. Satırların bu kadar. Kısa ve öz yazmışsın, şarkılarına geçmişsin. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Ben bu seçim şarkıları da Arif Ustam sevenlere armağan ediyorum. Şimdi üçlük zamanı.

gülmeyecek hayranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar.

0: Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık. Ne diyelim? Haydi gel. Son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana. Öyle gideyim. Kader işte. Ne diyelim? Kader işte. Ne diyelim?
1: Atadan müzik ziyafeti.

üçlüyü tamamladık. İlk saatimizde Cengiz Baba yorumuyla tamamlayalım istiyorum arkadaşlar. Yeni saatin hayırlı olsun demiş Urfalı Mahmut İstanbul'dan. Eve doğru Lilleburgaz'a doğru gidiyorum demiş, yolun açık olsun diyelim. Yalova'dan İsmet, eşi Güner ve misafir eden Ulvi Karakaya'ya. Nizip'ten Turgut, yeni saatin hayırlı olsun demiş. Erol Budan'dan tüm şoför ve emekçi arkadaşlara. Balıkesir'den Eskişehirli Hatice, torunum Adan'ın doğum günü diyor, onun için demiş. Arnavutköy'den Mesut Bağcı, eyvallah. Ertuğrul, aslan dayım Semih için diyor. Hamburg'dan Tevfik Fikret, gece vardiyasında beraberiz diyor. Eşi Sevil'e armağan etmiş. Çorum'dan Songül, eşi Mustafa Güngör'e. Eşimle dinlemekteyiz demiş Güler. 50. yıldan Mehmet, Ferdi Baba'dan. Bekir, Zekeriya, Bayram, Ahmet ve bütün gece çalışanlara denmiş Konya Meram'dan. Manisa, Saruhanlı'dan Zekeriya, Orhan Baba'dan, anne ve kardeşine. Bursa'dan Ahmet, çocukları Samet, Sedat, Semiha, Zeynep'e. Almanya ailenden Nurgül, selam ve sevgiler demiş. Yılların eskitemediği ses diyor Ata abim demiş. Yener Kaya, Sancaktepe, Sefa Tepesi'nden. Alem ve sizi dinleyen herkese diyor, Bergen'den.

0: kardeşi Deniz Bektaş ve ailesine, eşi Nergis'e ve bize.
1: Beni kendine kumköle yap.
0: İzmir Tire'den Hasan Çelebiler Tire Berber Odası Başkanı Elçi müşterilerine, kıymetli ustam Metin Yönet'e, Arda Yönet'e. Kayseri'den Ömer, eyvallah. Kocaeli Kandıra'dan Ömer, canım eşim meleğimle dinliyoruz diyor. Çorum'dan Onur Demirci, tüm kralcılara. Aydın'dan Özkan, Mehmet Akçay'a. Denizli'den Servet. İstanbul'dan Ahmet Efe, anne ve babasıyla yolda dinlediğini belirtmiş. Almanya'dan Murat, selamlar demiş. Çorlu'dan İrfan.

0: Kayseri'den Yahya Necip Ünal hocama demiş.
1: Anlatmak o kadar güç.
0: Geri dön at abi demiş gündüz programına Derya.
1: Anlatmak o kadar güç.
0: İnegöl'den nakliyeci Nazi Yunus sağ ol var ol denmiş. Vedat Güler, Ferdi Baba'dan diyor. Şimdiden hayırlı cumalar demiş. Tekirdağ Kapaklı'dan Ufuk. Gececiğim seni dinliyorum demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan. Babam Enver Özçelik'in doğum günü demiş bir sevenimiz. İzmir'den Gülsüm, sıradaki şarkı bana gelsin ata demiş eyvallah. Hollanda'dan Uğurcan. Sılayon'daki tüm gurbetçilere. Tekirdağ Süleyman Paşa'dan. Lüleburgaz'dan sevdiceğim Elif ve oğlum Anıl kızım Beyza için demiş bir sevenimiz. Kütahya Tavşanlı'dan güvenlik görevlisi Ali gece vardiyasındayım diyor. Tüm güvenlikleri eşine ve kızlarına.

Kıbrıs'tan İbrahim, eşi dile kızları İlham, Elif, Büşra'ya bütün kralcılara denmiş. Tekirdağ'dan Karaca Kılavuz'dan Necmettin Meriç. Çoban Ömer'e, Ahmetçi'ye, Mezarcı Abdül'e, Şakir Pehlivan'a ve tüm çiftçilerimize. Edirne'den Ercan, eşi Sinem, çocukları Cansu, Salih, Musa, Zura Nur ve damat Umut'a. Edirne Şahin Tepesi'nden Dilmaç ailesi. Samsun'dan Oğuzhan, Sinop'ta oturan ablası Hacer Tunceli. Aydın Kuşadası'ndan Sema, Fatih Kısaparmak'tan. Samsun Vezir Köprü'den Menekşe.

Fransa'dan Nazime, yeni saatin hayırlı olsun Atabey demiş. Eyvallah Nazime. İsmail Duman, Keşan Sanayi'den. Sevilay Duman'a. Bakayım gene video paylaşmışlar.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde nöbetteyiz diyor Enes. Cengiz Kurtoğlu'ndan. Gönül Özarslan Samsun Pelitköy'den. Bafra'daki kardeşi Fazlı, eşi İlknur'a, İstanbul'daki canım evlatlarıma, sevdiklerime demiş.

Kastamonu İnebolulu sevgili Mustafa dinlemedi. Selamlar olsun. Keyifler yerinde mi Mustafa? Ne zaman gidiyoruz İnebolu'ya? Gülecek mi? Ona kalsa her zaman. Balıkesir bir gadişten maden servisi yapan Umut abime denmiş. Gülecek mi? Kahramanmaraş'tan Tolga Kaplan. Cezayir'deki babası Ali Kaplan ve arkadaşı İbrahim Temiz Yüreğe. Buca'dan Güner hasret çekenlere diyor. Erdal Güler, Samsun Çarşamba'dan 6 ay hastanede yattım, o kadar ilaç fayda etmedi ama siz damar gibi geliyorsunuz bana demiş, ilaç gibi geliyorsunuz demiş. Cemre, Kayseri'de bulunan teyzem Sinem Şanlı'ya. İstanbul Ayazağa'dan Kadir. Eşi Gülay, kızı Gamze'ye, oğlu Berat'a.

Müslüm Baba yıllar utansın dedikçe içimiz rahatladı. Yılları olan sitemimizi dile getirdi. Bursa'dan Muharrem, kardeşleri Emrah, Fahrettin, amiri Turgay Şevki'ye. Edirne'den Mehmet, Kamran Akkor'dan. Ankara'dan Polis İbrahim, Azer Bülbül'den. Merkez dinlemede diyor. Ankara'dan Hamza, İstanbul'daki canım sevdiğime. Bursa'dan servisçi İsmail. 4-12 vardiyasından çıkan Mecit abime ve Kazım kardeşime. Belçika'dan Hüseyin Anaz, gurbetten selamlar diyor. Tüm Zonguldaklılara. Kahvede dinliyoruz demiş. Bursa'da tüm çalışan arkadaşlarıma demiş. İlk başta Mürsel ve Abdullah diye gelen mesaj. Konya Bozkır'dan Hasan Demirbaş. Umudunu yitirip yeşertmeyi başaranlara.

Belçika'dan İlhan biricik kızı Aleyna'ya armağan ettiğini belirtmiş. Yasin Güner Bilecik Göl Pazarı'ndan selamlar demiş. Edirne Uzun Köprü'den Metro Murat ve Köfteci Hakan. Kıvırcık Murat'tan çok sevdiği Sefaköy Gültepe Mahallesi'nden Sevaline. Sultan Gazi'den Ersin. Yeni saatin hayırlı olsun Atı abi demiş. Balıkesir Burhaniye'den Mesut. Meşhur simitçisi Raifi içindenmiş. Danimarka'dan Mustafa. Eyvallah. Aramıza hoş geldin diyor. Cemal. Almanya'dan Cemal ve Aliye Taşova. Bahçede oturup sizi dinliyoruz denmiş. Gaziantep'ten Cemal. Azerbaycan'dan. Allah Allah.

Sakarya'da servisçiler kralı Mehmet Süvari abimize denmiş. Konya'dan İsmet. Benden desteğini hiç esirgemeyen Ercan abime diyor.

0: Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun.
1: Bir yandan da maçı izliyordum.
0: Ama bir şeyi...
1: Tam da anons edecektim. Ekvator Almanya ile gırgır geçiyor diye.
0: Seni duvarlara yazmış.
1: Gol attılar.
0: Unuttun seni kendim.
1: Ben Almanya'nın ilk defa bu kadar...
0: Unuttun.
1: Bir takım karşısında ezildiğini seni demeyeyim de...
0: Kolay mı?
1: Pasif kaldığını gördüm.
0: Bak kolay mı?
1: Yani Ekvator'un hakkı maç.
0: Unutma.
1: Şu an 2-1 öne geçti ama... Bakalım öyle mi bitecek? Bursa'dan seni çok seviyoruz abi.

13 yaşında bir sevenimizmiş, kimmiş? Dayım Abdurrahman ve Karaman Ermenek, Mehmet Tipi Cezaevindeki Aykut abi mi denmiş? Adana'dan Ayhan Ulutaş, gece çalışanlara. Bursa'dan Arif. Bursa'da ailem Tuna, Büşra ve eşim, çok sevdiğim Senem için denmiş.

Yüksel, Hakkari'de oturan kız kardeşim Mizgin'e. Yozgat'tan Nuri Kaylesiz. Eşi Tülin Kartal'a.

Özgür Çekiç. Aldım, Konya'dan Yasemin. Orhan Baba'dan Ayrılık Nikahı diyor. Bu şarkının sahibi kendini biliyor demiş. Eyvah eyvah. Ayrılık rüzgarları esmiş. Bu sevenlerinizin arasında. İzmit'te Rümeysa. Kocama armağan ediyorum demiş. Dallas'tan Nevruz. Oğlum Yasin'e. Ordu Korgan'dan Aziz. Aziz Vural. Yıllar utansını çaldık Aziz. Denk gelmemişsin demek ki. Güngören'den İbrahim. Yıldırım Gürses'ten de diyor. İstanbul Bayrampaşa'dan Mustafa Yalçın. Gece vardiyesindeyim diyor emekçilere. Diyarbakır'dan Fidan. Sevdiğim Bavere.

Çok sevdiğim iki arkadaşıma diyor. Enes Tiril ve Serkan Kaya'ya demiş. Bir sevenimiz, eyvallah. İstanbul'dan Zeynep, annem Fatma, babam Muttalip için. Şükür sesini duyurana demiş Aslı. Müslüm Baba'dan. Son şarkımı. Konya'dan Batuhan ve Halil, araçta dinliyoruz diyor. Kayseri Develi'den Murat Yıldız. Şuayb Mete, tüm sevenlerine, sevdiklerine demiş Samsun Çiftlik'ten. Çiğdem Bursa'dan, çok sevdiği eşi Ahmet'e. Serdar İzmit'ten. İkiz kızları Elif, Eliz için, eşi Kübra'ya. Bursa'dan tankerci kardeşim Veysel'le. Ayağı kırık abim Selçuk'a geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum demiş bir sevenimiz.

0: olsun.
1: Vallahi maşallahınız var. Senin için. Ben gidiyorum ama mesajlar sevimli şekilde geliyor. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek. Yetiştiremediğim mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Hanım'ıza bırakıyorum. Bugünlük de bu kadar diyerek her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, hoşnut olan, duaları kabul eden, Allah zengin, sizler fakirsiniz diyen, Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Evet, güzel şarkılarımızla başladık. Güzel şarkılarla geceye doğru yol almaya devam ediyoruz. Bu arada mesajlar da gelmeye başladı. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim diyor. Kenan, şu anda İnegöl'den seni dinlemekteyim. Özellikle çok sevdiğim Zehra için Metin Şentürk'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun. Yine eşim Aykut'la seni dinliyoruz diyor Konya'dan Meral. Bursa'dan Şehriye eşimle seni dinliyoruz diyor. Sinan Özen'den bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Bodrum'dan gelen bir mesajımız var. Güzel bir ortamda seni dinliyoruz Kadirhan diyor Mustafa. Sizlere ve tüm sevdiklerime gelsin. Özellikle Mehmet Kaynak için demiş. Evet, Kahramanmaraş'tan Özgür'e selam gönderelim. Muğla'da bulunan Nuray sıradaki şarkı armağan ediyor. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istediğini belirtmiş. Az evvelki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Kadirhan abi yayınlar Avustralya, Melbourne'den Dilon, ben seni severek dinliyoruz diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sırada güzel bir şarkısı var Ferdi Baba'nın. Sevgili kralcımıza, aynı zamanda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da armağan edelim. Faruk Kurnaz'a da selam olsun Almanya'ya. Devam edeceğiz mesajlarımıza. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç gibi.

İyi geceler Kadir Han. Fatma, ben Bursa'dan sizleri hep dinliyorum diyor. Gaziantep'te olan eşime sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim. İki haftadır iş nedeniyle orada demiş. İnşallah bu mesajı eşi de kulak veriyordur sevgili kralcımızın. Datça'dan selamlar, eşim Fırat Taşkıran'a gelsin diyor. Buket Taşkıran'dan gelen bir mesaj. Suudi Arabistan'dan Emrah Kurt, Aydın Çelik ve Kemal Parlak Yıldız'a seni dinliyoruz demiş. Selam olsun. Didim'den Nazmiye'ye sıradaki şarkı armağan edelim. Yine Kayseri dünyanda olan diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş Şevket Buğra. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan abi Ankara'dan seni dinliyorum diyor Yeşim. Yine Ankara'dan İbrahim, nöbetteyiz, kraldayız. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğun. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sercan şu anda İstanbul'dan bizleri dinlemekte, seyir halinde. Özellikle diyor yanımdaki Merve Hanım'a da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Anıl Çolak'tan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı. Selam olsun demiş. Bizden de Anıl'a selamlar. Yine gelen mesajlarımızdan Ali İhsan Yayınar, Kadirhan kardeşim, Ankara'dan dinliyoruz yayını. Gece vardiyasında çaldığın şarkılar mesai arkadaşlarımıza, özellikle Oğuzhan'a, Hasan'a, İsa'ya, Fuat'a ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Selam gönderelim. Hem onlara hem de çalışan kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sevgili Bedirhan'a selam olsun. Şu anda Dilovası'nda, o da mesaide bizleri dinleyen kralcılarımızdan vinç operatör olduğunu belirtmiş. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza da şarkımızı armağan edelim. Sonrasında mesajlarımızla buradayız.

Evet, devam ediyoruz mesajlarımıza. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Kadirhan abim gurbet yolundan tüm ülkeme selam olsun. Almanya Köln'e yolculuk yapıyoruz. Annem ve babamı çok seviyorum. Yollar açık olsun. İyi ki varsın demiş Savaş. İyi ki sizler de varsınız. Dediğim gibi gurbetçilerimiz de uzun yol kaptanlarımız gibi sıla yolunda, dönüş yolunda bizleri dinlemekteler. Onlara da selam gönderelim. Yine gurbetten gelen bir mesajımız. Hüseyin Dolu Almanya'da. Ben şu anda seni dinliyorum. Balıkesir Bigadiş'te Osmanca Mahallesi'ndeki sevdiklerime gelsin sıradaki şarkınız demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim şarkımızı. Aynı zamanda radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel bir gece diliyoruz. Biga'dan sevgili Mustafa'ya da sıradaki şarkı armağan edelim. Fransa'dan Aysun şu anda Ümmiye ile beraber bizleri dinlemekte. Selam olsun. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 03'e kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: şehir gibi.
1: Diyarbakır'dan sevgili Fidan'dan gelen bir mesajımız var. Cezaevinde bulunan sevdiğim için gelsin diyor. Almanya Dortmund'dan Ferdane Turhan, canımdan çok sevdiğim annem döndü Gültekin'e. Aracılığınıza selam olsun Kadirhan demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Kadirhan diyor, Isparta'dan Cemal ben, seni severek dinliyoruz demiş. Güzel şeyler de yazmış, sağ olsun, eksik olmasın. Bu arada sözümüz olsun, İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan kardeşim İstanbul'dan, metrobüs kaptanı Yemen Yaman. Şu anda seni dinleyen tüm kralcılara gelsin. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Kolay değil, kolay değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğun bir ölüm, hasretin ecelim. Öldürür aşk yarası, öldürür aşk yarası.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han.

0: Kadirhan Mersin'den, Sinan ben. Sakarya'da olan arkadaşım Nedim için sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan seni dinliyorum demiş Ozan Arslan. Sıradaki şarkıyı Maltepe cezaevinde olan Alpay için de armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızı 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Çorlu'dan Anıl şu anda mesai arkadaşı Fatma ablamla seni dinliyorum demiş. Yine Aşır Yurtoğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Ankara'dan Kahraman Kazan'dan severek seni dinliyorum çalışma arkadaşlarım ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Aydın, Oğuzhan ve Can'a armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Yusuf Kebeli'ye selamlarımızı iletelim. O da Kanada'dan kulağı bizde olan kralcılarımızdan. Bu arada mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken diğer taraftan sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadir abi. Biz Balıkesir Erdek'ten Fırıncılar grubundanız. Her akşam sizi dinliyoruz. Zaten işe başlamadan önce radyomuzu açıyoruz. Bu akşam da fırıncılar için Bergen'den bir parça çalar mısın? Tüm fırıncılara gelsin. Şu an moladayız.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

Antalya'dan sevgili Kaan tüm taksicilere gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili Kadirhan seni dinliyoruz demiş Yalova'dan Çınarcık'tan ismini belirtmeyen bir kralcımız. İyi yayınlar Kadirhan abi, Samsun'dan yazıyoruz. Şu anda gece vardiyasında seni dinliyoruz diyor. Ayteç için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Tayyip'ten gelen bir mesaj. Yine İbrahim Esmer seni dinliyoruz Kadirhan İngiltere'den, Londra'dan. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime Kamuran Akkor'dan bir şarkı diyor. Devam edelim mesajlarımıza. İhsan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Çanakkale'ye gitmek için yolculuk yapmaktayım diyor. Ahmet Kaya'dan da sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili İhsan'a. Aynı zamanda şu anda yollarda olan tüm kralcılarımıza da, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Almanya'dan sevgili Hüseyin'e selam gönderelim. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Atilla Ünal, Frankfurt'tan seni dinlemekteyim. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, Manisa'dan Zekeriya, annem ve tüm kralcılara bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Mesaide olan kralcılarımıza, yine gurbette olan kralcılarımıza, yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz tüm kralcılarımıza, hakkımıza hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz güzel dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.